Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

da ner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Magda der Özil, ausgerechnet Özil. So mit Ansage. Von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
8: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
9: Eine andere Nationalität?
10: Auch die Hautfarbe, andere Religion?
11: Bei Super Diversität geht's um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
5: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleri

0: kökeniyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Günaydın, selamlar radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere, iş yerlerinde olanlar. Sizlere hayırlı işler. Belki gece vardiyasında çalışıyorsunuz ve birazdan işi bırakacaksınız. Ya da işe hazırlananlar da var tabii ki. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Yollarda şu an bulunanlar, hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız, radarsız cezasız yolculuklarınız olsun. Metropol FM'de en güzel şarkıları gönderiyoruz sizlere. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Devam edelim. Herkese selamlar. Neler konuşuluyor bakalım. Almanya'da Apothekenreform, yani eczane reformu, Bundestag'da onaylandı, kabul edildi. Yeni düzenleme ile apotekler, eczaneler danışmanlık ve önleyici sağlık hizmetlerinde daha geniş yetkilere sahip olacak. Tetanus ve hepatit gibi bazı aşıların eczanelerde yapılması da düşünülüyor. Kronik hastalarda belirli koşullarda bazı reçeteli ilaçları yeni reçete olmadan alabilecek. Reformla sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaştırılması amaçlanıyor. Kolay bir sabah, güzel bir gün, iyi bir gün diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Veriyoruz günlerden Perşembe, günlerden 28 Mayıs ve aynı zamanda Kurban Bayramımızın da ikinci günü. Dün bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Sizlere de sesimizi ulaştırıyoruz. Sizlerin de bayramı kutlu olsun, güzel olsun. Sevdikleri

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Günaydın, gününüz aydın, gününüz keyifli olsun efendim. Metropol FM'desiniz, tüm zamanların en güzel. Günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne, yeni sabaha. Herkese merhabalar, günlerden Perşembe, 28 Mayıs, ısınma turlarımız sürüyor. Gündemde neler var onlara da bakıyoruz tabii ki. Dün Kurban Bayramı nedeniyle, Kurban Bayramı ilk günü nedeniyle böyle çok fazla gündeme göz atmak istemedim. Daha çok tebriklerinize, mesajlarınıza baktım. Acaba bir şeyler kaçırdık mı? Gün boyunca tabii yayın akışımızda olup biteni aktarıyoruz sizlere ama şu dakikalarda başka neler var gündemde onlara da bakacağız. Herkese merhabalar. Gününüz aydın olsun. Ben Serdar.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Zeynep Bastık misafir şarkısıyla bizlere misafir oldu. Biz de bu parçayla beraber sizlere misafir olduk. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Günlerden Perşembe. 28 Mayıs Kurban Bayramımızın ikinci günü. Henüz daha bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz mutlaka vardır. Sizlere de mutlu güzel bayramlar diliyoruz. Sevdiklerinizle bir arada. Gülden Deli Mi Ne şimdi burada sizinle olsun. Günaydın.

0: biliyorsunuz. Bildiğimiz o görüntüler dün de yine her yerde kendini gösterdi değerli Metropol FM dinleyenleri. Kurbanlı kovalayanlar.
1: Onlar kovaladı, biz kaçtık. Biz kaçtık, onlar kovaladılar. Onlar kovalarken biz kaçıyorduk. Biz kovalıyorken onlar kaçıyorlardı.
0: Güzel bayramlar, mutlu bayramlar, sağlıklı bayramlar. Yalnız şunu anladım. Türkiye'de ne kadar çok kasap varmış ya. Kendini kasap sananlar. Günaydın.

Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Altan Taşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın. Mübarek Kurban Bayramımızın ikinci günü. Herkese selamlar, bayramlaşamadığımız dinleyenlerimize de mutlu güzel bayramlar diliyoruz. Tabii bayram 4 gün. Bugün ikinci gün. Cuma, cumartesi. Hafta içi çalışanlar cumartesi gününe belki bayram ziyaretlerini bırakacaklar ya da tamamlayacaklar. Bayram havası dün güzeldi, bugün de güzel. Yarın da güzel bir hava var. Özellikle Almanya'nın güneyinde, güneybatısında güneşli hava, sıcak hava devam edecek. Ama cumartesi günü itibariyle birçok yerde hava bozuluyor ve yer yer şiddetli yağmur yağışı da bekleniyor. Onu da söyleyelim efendim. Ve önümüzdeki hafta termometrelerde en az 10 derecelik, 12-13 derecelik bir düşüş de yaşanacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Bu ani hava değişiklikleri tabii hastalığa da neden olabiliyor. Üçte bilirsiniz. Bu hava değişikliği herkese iyi gelmiyor. Onu da yine hatırlatmış olalım. Bu güzel sıcak bayram günlerinin tadını çıkarmaya bakın efendim. Herkese keyifli, güzel bir sabah diliyoruz. Çalışmakta olanlara da hayırlı işler. Yollarda olanlar, yollarda bir sıkıntı var mı, problem var mı bize gönderin. Yazın 032 117 970 71.

Kim ne derse desin, Ayşe Akın ve Cem Belevi saatlerimiz 7 olmak üzere hadiseyle, Ara Beni parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Yeni saatimizde duyuşmak üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. In den großen Konflikten stehen die Zeichen erneut auf Eskalation. Trotz Waffenruhe und laufender Friedensverhandlungen haben die USA erneut Ziele im Iran angegriffen. Und auch im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage zu. Präsident Zelensky kündigte am Abend weitere Angriffe auf Russland an.
2: In der Ukraine zeigt sich Präsident Zelensky unbeeindruckt von russischen Warnungen, die Lage in dem Krieg weiter zu eskalieren. Zelensky setzt selbstbewusst auf Attacke. Dabei ist unwahrscheinlich, dass er den Kreml hier in Moskau auf diese Weise zu Verhandlungen zwingen kann. Vielmehr belächeln russische Kommentatoren, dass Zelensky einerseits Moskau droht und er sich andererseits nun mit einem Hilferuf an US-Präsident Trump wendet. In einem Brief bittet er Trump um mehr Raketen für die Abwehr von Moskau. Angriffen. Aus Moskau, Ulf Mauder.
1: Bis Ende Juni läuft noch der Tankrabatt, aber Erwartungen an eine Verlängerung darüber hinaus dämpft Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der Staat komme irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten, sagte er dem Handelsblatt.
3: Knapp 17 Cent weniger pro Liter Diesel oder Benzin. Für den Tankrabatt verzichtet der Staat in den beiden geplanten Monaten auf Steuereinnahmen von bis zu 1,6 Milliarden Euro. Künftig sieht Verkehrsminister Schnieder eher Entlastungsbedarf beim Güterverkehr. Er verweist auf dessen Auswirkungen. Diese Preise würden weitergegeben. Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs würden teurer. Die Gefahr, dass es an den Zapfsäulen zu einem echten Kraftstoffmangel kommt oder Flugzeuge ohne Kerosin dastehen, sieht er zumindest kurzfristig nicht. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Gewerkschaft Verdi ruft bei der Postbank auch heute zu Warnstreiks auf. Verdi verlangt für die Beschäftigten 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen, werden Postbankbeschäftigte heute auch bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt am Main protestieren, zu der die Postbank gehört. Zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den French Open in Runde 3. Zverev gewann in Paris in 3 Sätzen gegen den Tschechen Tomáš Machac. Bei den Frauen hat Eva Lys die 3. Runde der French Open verpasst. Die 24-Jährige musste sich in ihrem 2. Rundenmatch gegen die Rumänin Sorania Cristea in 2 Sätzen geschlagen geben. Damit ist von den gestarteten deutschen Einzelspielerinnen nur noch Tamara Korpatsch im Rennen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta genel merkeze gitmesi, aynı gün partililerle ve halkla buluşması bekleniyor. 1 Haziran'da ise kritik parti meclisi toplantısının yapılması planlanıyor. CHP'de bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılabileceği de belirtiliyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Genel merkezden ayrılmasının ardından çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüren Özgür Özel partisinin yöneticileri ve milletvekilleriyle toplantılar yaptı. Özel, bundan sonraki süreçte meydanlarda ve halkla birlikte olacaklarını belirtti. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların ardından binada temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Zarar gören bölümlerin onarıldığı, indirilen bazı fotoğrafların da yeniden yerine asıldığı bildirildi. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı açıklandı. Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 15 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 27 derece bekleniyor. Tüm şehirler için sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Derya Ulu, Ersay Üner, Kesin Bilgi, Metropol FM'de sizler için sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte. Hanımlar, beyler, küçükler, büyükler, abiler, ablalar hep beraber ikinci saatimizi başlattık.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, keyifli olsun, mutlu olsun, güzel olsun aynı zamanda. Kurban Bayramımızın da ikinci günü, bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz var tabii ki. Sizlere de iyi bayramlar, mutlu bayramlar efendim. Yine keyifli, harika bir program olacak. Saat 10'a kadar sizler güne iyi başlayın diyelim. Size ne geliyorsa yapacağız.
2: Söz mü?
0: Söz. Söz ne yapıyorsak sizler için?
2: Ay canım benim, sana var ya, sana orada yerim.
0: Bayramın ilk günü nasıl geçti? Ne yaptınız? Kavurmalar nasıldı? Yemekler nasıldı? Tatlılar iyi miydi? Daha çok siz mi misafir ağırladınız, yoksa siz mi daha çok bir yerlere gittiniz? 0-32-117-970-71 bayramınız nasıl geçiyor? İlk gün nasıldı? Ya da çalıştınız belki. Belki bayram ziyaretleri hafta sonuna kalacak. Çünkü Kurban Bayramı 4 gün. Ve 4. günü de cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla tabii çalışanlar da belki bu planlarını ertelemiştir. Herkese keyifli, güzel bayramlar diliyoruz efendim. Saat 10'a kadar bayramın ikinci gününde Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir, sefalar getirmişizdir. Bu şarkı niye başladı? Dur bakalım. Şunu göndereceğim bir saniye. Bunu göndereceğim. Çelik Cici Kız'la birazdan, ilerleyen dakikalarda. Şu an nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? 032 117 9

0: Hande Yener, Kim Bilebilir Aşkı Metropol FM'deydi ve Arzu Hanım şu an hattımızda. Günaydın Arzu Hanım, nasılsınız? İyi bayramlar diliyoruz efendim size.
1: Günaydınlar, iyi bayramlar hepimize. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun, nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor bayram?
1: Güzel geçiyor, yoğun geçiyor, sevdiklerimizle birlikte.
0: Dün ne yaptınız?
1: Aşırı güzel bir bayram, yoğun.
0: Daha çok siz mi gittiniz misafire, yoksa size mi geldiler?
1: İkisi de oldu. Bol bol da kavurma yedim.
0: Oh, afiyet olsun.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Kimlere gittiniz?
1: Annelere gittik. Hı-hı. Ondan sonra teyzelere, büyüklere gittik. Ardından küçükler de bize geldi. O şekilde akşamı, bayramı bitirdik. Çok şükür.
0: Tabii çalışınca Almanya'da biliyorsunuz tatil olmuyor bayram günleri. Birazcık yoğun, birazcık yorucu da olabiliyor bayram. Çalışıyor musunuz? Çalıştınız mı?
1: Hayır, ben evdeydim. İzinliydim. Bugün işte gidiyorum.
0: Ona göre ayarladın iznini.
1: Aynen.
0: Bayrama göre. Çok çok iyi yapmışsın onu. O tabii biraz daha güzel oluyor. Biraz daha fazla vakit ayırıyorsun. Daha güzel hazırlık evet. Yapabiliyorsun. Bugün var mı bayram ziyareti?
1: Yok, bugün yok.
0: Hepsini düne ayarladın, bitirdin.
1: Dün bitirdim sonu. Cumadan itibaren birkaç kapıya daha, ondan sonra bitti.
0: Hadi bakalım. Kimlere gideceksin?
1: Bu sefer herhalde halalara gideriz.
0: Evet.
1: Ondan sonra evde. Cumartesi günde evde oluruz. Misafir bekleriz.
0: Evet, bayağı kalabalık bir aile o zaman.
1: İki tarafta olduğu zaman evet.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: O zaman bir aşireti hatırlatır, andırır yani.
0: Güzel bayramlar diliyorum sana, hayırlı işler. İşe doğru gidiyorsun, yolda bir sıkıntı vardı. Bir şey, bir radar mı vardı Frankfurt'ta?
1: Evet, şu an radar kuruyorlar. Yeteri kadar para harcadık bayramda. Daha fazla cebimizden para çıkmaması için dikkat edelim. A66 Frankfurt Köyü'nün geçtikten sonra yüzlük yerde. Evet.
0: Frankfurt Höchstrichtung Frankfurt Mitte.
1: Genau.
0: Okey, 66 üzerinde radar var. Fotoğrafçı polis amcalarımız da bayram harçlığı bekliyor. dikkat. Hadi sana da iyi bayramlar Arzu. Öpüyoruz seni. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Herkese güzel bayramlar. Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut. Karalaya Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
8: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
9: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Manifestacı Pekkan Hileli. Hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Tüm dinleyenlerimize güzel bir sabah diliyoruz. Mehmet Yiğit arkadaşımız şu an kıymetli eşi Elvan'la yoldalarmış. Tüm dinleyenlerimizin bayramlarını kutluyorlar. Senin de bayramın kutlu olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar tüm dinleyenlerimize. Gökhan Nordrhein-Westfalen'den, Duisburg'dan yazmış. Gökhan Sezgin. Şu an Duisburg'dan Zolingen'e gidiyorum. Automobil ve Käufer für BMW Pruka. Otomobilin Zolingen'de çalışıyorum diyor. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı mübarek olsun diye yazmış. Hayırlı işler. Fiyakalı bir işim var.

Varmış, havanı da çakıyorsun, bravo. Kendini ne sanıyorsun diye sorduk. Dün Türkiye'de birçok kendini kasap sanan kendini yaraladı. Biz de dinleyicimize sorduk, sen kendine ne sanıyorsun? Wiesbaden'den Gamze, kendimi bekarken yorgun sanıyordum, yoruluyordum sanıyordum. Çocuklardan sonra yorgunluğun ne olduğunu anladım diyor. Kurdum demiş Özkan. İş kurdum, patron olup elim cebimde gezeceğim sandım. Elemanlardan daha fazla çalışıyorum. Tahir Yılmaz yazmış. Kendimi uyanık sanıyordum. Gelen vuruyor, giden vuruyor ya diyor. Şamar oğlanla döndük diyor. Ne kadar saftiriyim ben diyor. Tahir, elimde çok iyi çalışan bir köprü var, ilgilenir misin?

seviyorum de. Hey! Douglas. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Buray her gördüğümde şarkısı. Mutlu sabahlar, merhabalar, merhabalar. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bugün oğlum Metin'in doğum günü demiş Gülseren hanımefendi. Doğum günü kutlu olsun, nice yıllara inşallah. Merhabalar. Kendinizi ne sanıyorsunuz diye ya da ne sanıyordunuz diye sordum. Nuriye Karakoç. Baba evinde prenses değilim sanıyordum. Baba evinden çıktım. Meğer baba evinde gerçekten prensesmişimdir. Güzel. Nurettin, el yumruğunu yemeden kendi yumruğumu balyoz sanıyordum diyor. öyle çok güzel bir atasözü vardır değil mi? Mithat yazmış. Yaşım geçtikçe akıllanır, durgunlaşırım sanıyordum. Daha beter oldum diyor. Mithat.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Habere bak. Sahibi markete giden köpek arabadaki av tüfeğiyle sahibini vurdu. Haber dediğim böyle olmalı işte ya. Bakarız birazdan.

İşte Metropol FM'de müziğimizin en önemli, en kıymetli seslerinden, bestecilerinden biri Sezen Aksu ve unutulmaz şarkılarından bir tanesi Haydi Gel Benimle Ol. Metropol FM'deydi. Ne güzel müziklerimiz, şarkılarımız var. Şimdi yenilerden, birazdan yenilerden Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı. Bırakman doğru mu? Sizin için geliyor. Herkese günaydın.

0: Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı Metropol FM'de radyolarımızda sizlerle oldu. Nasıldı ama?
1: İyi iyi.
0: 0-32-117-970-71 Bayram tebrikleriniz, mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Bulgaristan'dan dinliyorum demiş Cem. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara inşallah hep beraber demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Bulgaristan'a buradan selamlarımızı gönderelim. Sabi yazmış, Sabi. Hayırlı programlar, hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Recep Yamık, Menden'den hayırlı huzurlu bayramlar diliyoruz demiş. Kendinizi ne sanıyordunuz, ne sanıyorsunuz diye sorduk. Dinleyicimiz Nebahat Hanım. Bisiklet sürüyorum, kendimi Tour de France sürücüsü sanıyorum diyor. Aman yavaş. Pırpır arkadaşımız yazmış. Ben Pırpır. Gençken kendimi aslan sanıyordum. Evlendim, kedi olduğumu anladım. Aslanı kedi yaparlar işte böyle ya. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor. Ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Ve orada tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor. Ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması önemli değil. Bu haber değil. Mesela haber yaparken bunu öğrenirsin ilk. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil. Ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte. Devam. Günaydın. Ben Serdar. Metropol FM burası.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Neue Wahnsinns-WM Angebote in den Mediamarkt und Saturn Let's Go Deals entdecken. Wie das Samsung Galaxy S26 mit Energieeffizienz A im Freenet Vodafone Top Tarif für einmalig nur 79 Euro und monatlich 29,99 €. Nur bei Mediamarkt und Saturn.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

kadar içerim. İrem Derici ve Codur Metropol FM'de. Sizinle Yıkılana Kadar şarkısıyla. Berkay'ın sesine ne kadar benziyor ya bu, değil mi? İrem Derici ile duet yapan arkadaşın Codur. Kodur diye mi okunuyor? Codur diye mi okunuyor? Bir bakayım ona. Ama acayip Berkay'ın sesine bayağı benziyor. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Mikrofonda Şvel'den Ayhan yazmış. Şvel nerede? Ayhan yazmış. Mikrofonda diyor sorun olabilir mi diyor. Cızırtı yapıyor sanki diyor. Şarkılarda cızırtı yok. Bir gözden geçir diyor. Şu an cızırtı yapıyor mu? Seste problem var diyen var mı başka? Ses 1-2, pul biber. Kendinizi ne sanıyordunuz, ne sanıyorsunuz diye sorduk. Abil yazmış. Kendimi fakir sanıyordum. Şöyle bir bakınca anladım. Fakirim diyor. Kendimi zeki sanıyordum. Milleti görünce ne kadar saf olduğumu anladım.

0: dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle eyaletin güneydoğusunda tehlikenin yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken yetkililer hafta sonuna kadar dikkatli olunması çağrısını yaptı. Pazar günü bölgede yeniden yağış bekleniyor. Almanya'da 12 yaşındaki Louise'nin öldürülmesiyle ilgili hukuk davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor. Koblenz Bölge Mahkemesi ailenin açtığı manevi tazminat ve zarar davasını karara bağlayacak. Louise 2023 yılında iki okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Zanlılar cezai ehliyet yaşının altında oldukları için haklarında ceza davası açılmamıştı. Sağlık reformuna karşı protestolar eyalet genelinde devam ediyor. Mainz Üniversite Hastanesi çalışanları da bugün Pfalz genelindeki hastane ayaklanması eylemlerine katılıyor. Protesto çağrısı Verdi Hizmet Sendikası tarafından paylaşılırken sağlık çalışanları planlanan kesintilerin iş yükünü daha da arttıracağından endişe duyuyor. Baden-Württemberg eyaletinde 1 Haziran'dan itibaren sigara yasakları genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle tramvay ve otobüs duraklarında, açık havuzlarda ve göl kenarlarında sigara içilemeyecek. Öte yandan Katoliklerin Fronleichnam bu yıl 4 Haziran'da kutlanacak. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'da resmi tatil günü olacak. Almanya'da federal hükümet siber saldırılarla mücadele için güvenlik kurumlarının yetkilerini arttıran yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemeyle Bundeskriminalamt Federal Polis Teşkilatı ve BSI kurumu saldırgan sistemlere sızma, veri kopyalama veya silme gibi yetkilere sahip olacak. Almanya ekonomisinde beklenen toparlanma zayıflıyor. Ekonomi Bilirkişi Konseyi bu yıl için büyüme tahminini %0,5'e düşürürken uzmanlara göre İran Savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması şirketleri ve tüketicileri zorluyor. Ekonomistler sorunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir İHA kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Pentagon ayrıca 4 İran drone

0: düşürüldüğünü duyurdu. İran devrim muhafızları ise bir ABD hava üssünü hedef alırken kuvvetli füze ve drone saldırıları tespit edildiği bildirildi. Taraflar arasında resmi ateşkes ise Nisan ayından bu yana sürüyordu. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hadise ve Motive Labirent.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos beni al. Günaydın, günaydın, günaydın radyolarına. Yeni ses verenler, merhabalar. Kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyenlerimize, çalışmakta olanlara hayırlı işler. İyi bayramlar, aynı zamanda Kurban Bayramımızın da ikinci günü. 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz. Kendinizi ne sanıyorsunuz, ne sanıyordunuz diye sorduk. Ebru Frankfurt'tan, kendimi anne sanıyordum. Meğerse doktormuşum, avukatmışım, aşçıymışım, oyun partneriymişim diyor. Tabii canım, anneler çocukların her şeyi, her şeyi. Frankfurt'tan Ömer, kendimi fakir sanıyordum. Etrafımdaki aç küpekleri görünce zengin olduğumu anladım diyor. O çok ağır olmuş ama o ya. Ömer, seni kim kızdırdı böyle? Ömer'i yiyorlar galiba. Ömer, elimde çok iyi çalışan bir köprü var, ilgilenir misin? Arı sezonu, havalar sıcak. Bu sıcaklar böyle devam edecek. Cumartesi günü bir yer yer şiddetli yağmur yağışı olabilir. Ama arı sezonu başladı arkadaşlar. Arı her yerden çıkabiliyor, vızır vızır vızır. Hele de bu vespiler, bu parlak sarısı olan, onlara eşek arısı da deniliyor, yaban arısı da deniliyor falan. Bal arısı değil o, normal. Dizi vespim. Onlar birkaç defa sokabiliyor. Normal bal arısı bir kere sokuyor, ölüyor. Ama o vespiler birkaç defa sokabiliyor. Ve bunu kendi vücudunda, kendi bedeninde çok ağır bir şekilde bir adam hissetmiş. Adamın burnunun içine girmiş arı. Vietnam'da oluyor bu. Vietnam'da adamın burnunun deliğine arı giriyor. Eyvah, burnuma arı girdi diye. O da hemen refleks olarak elini burnuna sokuyor, parmağını. Ve arı orada durmadan adamın burnunun içini sokmaya başlıyor. Adam acılar içinde hemen doktora falan gidiyor. Ve oradan arıyı zar zor çıkarmışlar. Adamın burnu da bayağı bir zarar görmüş bu durumda. Arı adamın burnunun içinde, görüntülerde onu gördük de hani burun büyük bir burun mu, onu merak ettim. Burun deliğini çok merak ettim harbiden. Her yere burnunu sokarsan böyle olur. Güzel sabahlar. Burası Metropol FM. Günaydın.

Ufak hatta civcivler yesin. Gökhan Özen Metropol FM'de bizimle oldu. Hayırlı sabahlarınız olsun. Güzel bir gün diliyoruz. 0-32-117-970-71. Şenol yazmış. Kendinizi ne sanıyorsunuz ne sanıyordunuz diye sordum. Kendimi akraba zengini sanıyordum. 5000 euro borç istedim. Artık kimse telefonuma bakmıyor diyor. 4000 iste abi. Kendimi akıllı sanıyordum. Noistan Süleyman, meğer aptalın önünde gideniymişim diyor. Estağfurullah. Kendimi kötü sanıyordum diyor Aysel. Yanımdaki kötü insanları görünce şok oldum. Ben iyi insanmışım ya diyor. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Vespe sokmaz diyor. Isırır diyor. Onu düzeltmek istedim diyor. Allah Allah. Köpek arısı mı o? Isıran arıyı da ilk defa duyuyorum. Isırsa ısırsa bizim tabaktaki pastayı ısırır. Arı ısırmaz abi, arı sokar. Sana bunu kim yedirdiyse

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei einem informellen Treffen in Zypern über die Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten beraten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Frage, ob und wie sich die EU stärker in die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine einbringen kann. Bisher werden Gespräche mit Moskau vor allem von US-Präsident Trump und seinen Unterhändlern geführt. Mit Blick auf den Nahen Osten soll es insbesondere um den Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormuz gehen. Die Gewerkschaft Verdi macht Druck gegen vorhergesehene Ausgabenbremsen bei den Krankenhäusern. Hintergrund ist das Sparpaket der Bundesregierung für stabile Beiträge. Krankenhauspersonal in mehreren deutschen Städten ist heute zu Protestaktionen aufgerufen.
2: Um Finanzlöcher zu stopfen und höhere Zusatzbeiträge zu vermeiden, sollen die Kosten im Gesundheitswesen im kommenden Jahr um 16,3 Milliarden Euro gesenkt werden. Die Krankenhäuser sind der größte Posten. Sie sollen ihre Ausgaben den Plänen nach um 4,6 Milliarden Euro drücken. Von Verdi heißt es, die Beschäftigten seien wütend über die wörtlich Sparorgie von Gesundheitsministerin Wacken. Schon jetzt fehle Personal. Dieser Zustand würde sich dramatisch verschlimmern. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Noch nie sind so viele Besitzer von Autos mit Verbrennermotor auf E-Autos umgestiegen wie im ersten Quartal des laufenden Jahres. Das zeigt das E-Barometer des Versicherers Huck Coburg. Und nach einer begleitenden YouGov-Umfrage dürfte auch der neue E-Auto-Zuschuss der Bundesregierung zur wachsenden Beliebtheit der E-Autos beitragen.
3: Es sind vor allem die jüngeren Autofahrer unter 40, die auf E-Autos umsteigen. Im März zum Beispiel fast doppelt so viele wie im Durchschnitt des Jahres 2025. In dem Monat hat es ohnehin besonders viele Umsteiger gegeben. Das war ja nach Beginn des Iran-Krieges, als die Spritpreise so in die Höhe geschossen sind. Die Zahlen des Huck-E-Barometers beziehen sich übrigens ausschließlich auf vollelektrische Autos mit Batterie, nicht auf Hybridfahrzeuge. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die Störung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist nun behoben. Der Bahnverkehr rolle wieder uneingeschränkt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk nahe Lüneburg konnten in den frühen Morgenstunden früher als geplant abgeschlossen werden. Nur sehr vereinzelt könne es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 15 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 27 derece bekleniyor. Tüm şehirler için sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 212 euro 99 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Mor ve Ötesi, daha mutlu olamam. Günaydın, merhabalar. Metropol FM'de saatler 9.14 olmak üzere Çay Şekeri programımızın 4. saati başladı.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli sabahlarınız, keyifli bayramlarınız, huzurlu bayramlarınız olsun. Saat 10'a kadar Metropol FM'de beraberiz. 0-32-117-970-71 66 üzerinde Frankfurtlu dinleyenlerimizin dikkatine bir radar vardı. Frankfurt şehir merkezine doğru Frankfurt Höst tarafından gelirken burada dikkat, oradan geçerken şöyle bir bakın ama hızlı giderken bakmayın. Radar duruyor mu? Başka radarlar var mı? Bize aktarın. 0-32-117-970-71. Harika bir hava var yine yayın bölgelerimizde, özellikle güneyde, güneybatı bölgesinde. Termometreler bugün yine 30 derecelere kadar ulaşıyor. Yarın da aynı şekilde ama cumartesi günü itibariyle Almanya'da şiddetli bir yağmur yağışı olacak. Onu belirtelim ve sonrasında da bu yağmur yağışı ilk önce batı, güneyden geliyor, sonra kuzeye, doğuya yayılıyor. Sonrasında da Almanya'da termometreler 10 derece, 11 derece civarında bir düşüş görecek. Bu ani hava değişikliği de tabii ki insanları hasta edebiliyor. Ona göre dikkat, dikkat, dikkat. Benden söylemesi. Hande Yener. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran, Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Sefo ve Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İsyankar Metropol FM'de. Güzel bir sabah diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Mübarek Kurban Bayramımızın hep beraber ikinci günündeyiz. Dün bayramlaşamadığımız dinleyenlerimizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Herkese sevdikleriyle bir arada güzel bayramlar diliyoruz. Ömer Bey diyor ki arılar diyor, vespiler diyor, sokmaz ısırır diyor. Ben de sokar diyorum ya, arı bildiğin sokar arkadaş. Sokmayanla denk gelmedik. Fırsatını bulursa sokuyor abi. Bir de vespiler de o hani yaban arısı, eşek arısı diye bildiğimiz o sarısı çok parlak olan arı türü. Onlar bir kere değil birkaç defa sokabiliyor. Normal bal arısı bir kere sokuyor, ondan sonra iğnesini kaybediyor. Sokmuyorsa niye iğnesi var ki? Isırır, yani ısırıyor. Arılar ısırıyor ama neyi ısırıyorlar abi? Mesela vespiler şeyi ısırıyor. Pastanı ısırıyor. Masandaki salamı, ekmeği ısırıyor. Böyle bir iddia başladı aramızda da Ömer Bey'le. Ben ona bir link gönderdim. Bak dedim, burada yazıyor. Vespen Stechen Su diye. O da karşı bir tane gönderdi. Nein, sie können beides. Ja, sie können beides. Aber um sich zu verteidigen, stechen sie zu. Dinleyenlerimize soralım dedi. Soralım hadi bakalım. Arılar sokar mı, ısırır mı? Sıkışınca ya da döver mi? Tükürür mü? Ya da topuklayıp kaçar mı? Önder, ninja şişten atıyorlar abi diyor. Radar var. Moabit, Alt-Moabit Richtung Turmstraße und Lessingstraße Richtung Stromstraße. 30er Zone. Dikkat! Arılar öper abi diyor. Aynen.

Reyhan Karaca. Reyhan Karaca'nın unutulmaz şarkısı. Sevdik sevdalandık sonu. Şarkının sonlarına doğru Mustafa Sandal'ı da hafiften duyuyorsunuz bu keyifli, bu güzel şarkıda. Saatlerimiz kaç? 9.28. Evet. Arı ısırır mı, sokar mı? Bunu sordum. Dinleyicimiz Ömer Bey'le bir iddiaya girdik ya. Diyor ki hayır diyor, arı diyor bildiğin diyor ısırır diyor. Tamam dedim, ısırır ama dedim hani pastayı ısırır. Dondurmanı ısırır. Bence arılar öper demiş dinleyicimiz. Tam anlamıyla. Mete yazmış. Bence adamı soyar. Berlin'den Ayşe. Adı üzerinde diyor. D-B'ni. Weiblich diyor. Ne yapacağı belli olmaz. Isırır. Sinek ısırır ama demiş dinleyicimiz. Arı bildiğin sokar diyor. Biz de öyle biliyoruz. Ama Ömer Bey'i ısıran cins bulmuş galiba. Bir de şeyler var, bu tüylü olan humel, eşek arısı, yaban arısı. Halk dilinde eşek arısı diyoruz, böyle tombul olanı. Tombul arı. Bak o ısırıyormuş ha. Böyle rahatsız ettiğin zaman, kıstırdığın zaman, gel seni bir öpeyim falan dediğin zaman o öpüyormuş, ısırıyormuş. Cinsiyete göre ya sokar ya ısırır. Lan Kemal. Gel seni bir öpeyim falan dediğin zaman o öpüyormuş, ısırıyormuş. Cinsiyete göre ya sokar ya ısırır. Lan Kemal.

0: Mahsun Kırmızıgül dinle. Guten Morgen. Dinleyin bu programı. Saat 10'a kadar. Saat 6 ile 10 arası çay şekeri programı. Metropol FM'de. Arı ısırır mı sokar mı? Çok güzel mesajlar geliyor. Wildbienen und Hummel stechen in der Regel gar nicht zu. İğnesini batırsa da delmiyor. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Berlin'den Tülay. Pastayı ısıran bizi de ısırır elbet diyor. Halk beni ısırıyor demiş Ömer. Arı ne ısırır ne de sokar, duman eder diyor. Başka bir dinleyicimiz. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar, mesajlarınızın sonuna. Diğer bir arkadaşımız da arı saplar diyor, bildiğin saplar. Beklediğimiz mesajlar geldi. Frankfurt'tan aşkın, arılar akrabalar kadar sokmaz.
1: Ben dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez.
0: İsmail şişirir diyor.
1: Sönerse, hep dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez.
0: Erkeği sokar, dişisi ısırır.

0: Mustafa Sandal, Ece Seçkin. Ay'a benzer Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi daha. Ece Seçkin yorumuyla hayırlı sabahlar. Levent Bey'den bir mesaj var. Levent abi buradan merhabalar. Hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Neuköllner Strasse Schönefeld istikametinde Lidl mevki. Yolda radar bulunuyor demiş. Köln'lü arkadaşlarımızın dikkatine. Köln Bonn Havalimanı hattı üzerinde. Arenaya giderken 60'lık bölgede yolda radar bulunuyormuş. Buradan geçenleri fotoğrafçı polis amcalarımız arı gibi sokuyor, ısırıyor. Öpüyor. Selçuk yazmış. Arı bildiğin tecavüz ediyor diyor. Isırır mı? Yoksa sokar mı diye bir tartışma çıktı da daha doğrusu bir fikir ayrılığı oldu dinleyicimizle. Ben sokar diyorum, o yok diye ısırır diyor. Diğer bir dinleyicimiz de öper diyor. Şişirir diyenler var. Duman eder. Perişan eder. Saplar. Evet. Küçük bir ara. Ondan sonra buradayız. Günaydın.
1: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize. Bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle eyaletin güneydoğusunda tehlikenin yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken yetkililer hafta sonuna kadar dikkatli olunması çağrısını yaptı. Pazar günü bölgede yeniden yağış bekleniyor. Almanya'da 12 yaşındaki Louise'nin öldürülmesiyle ilgili hukuk davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor. Koblenz Bölge Mahkemesi ailenin açtığı manevi tazminat ve zarar davasını karara bağlayacak. Louise 2023 yılında iki okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Zanlılar cezai ehliyet yaşının altında oldukları için haklarında ceza davası açılmamıştı. Sağlık reformuna karşı protestolar eyalet genelinde devam ediyor. Mainz Üniversite Hastanesi çalışanları da bugün Pfalz genelindeki hastane ayaklanması eylemlerine katılıyor. Protesto çağrısı Verdi Hizmet Sendikası tarafından paylaşılırken sağlık çalışanları planlanan kesintilerin iş yükünü daha da arttıracağından endişe duyuyor. Baden-Württemberg eyaletinde 1 Haziran'dan itibaren sigara yasakları genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle tramvay ve otobüs duraklarında, açık havuzlarda ve göl kenarlarında sigara içilemeyecek. Öte yandan Katoliklerin Fronleichnam bu yıl 4 Haziran'da kutlanacak. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'da resmi tatil günü olacak. Almanya'da federal hükümet siber saldırılarla mücadele için güvenlik kurumlarının yetkilerini arttıran yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemeyle Bundeskriminalamt Federal Polis Teşkilatı ve BSI kurumu saldırgan sistemlere sızma, veri kopyalama veya silme gibi yetkilere sahip olacak. Almanya ekonomisinde beklenen toparlanma zayıflıyor. Ekonomi Bilirkişi Konseyi bu yıl için büyüme tahminini %0,5'e düşürürken uzmanlara göre İran Savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması şirketleri ve tüketicileri zorluyor. Ekonomistler sorunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir İHA kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Pentagon ayrıca 4 İran drone'unun düşürüldüğünü duyurdu. İran devrim muhafızları ise bir ABD hava üssünü hedef alırken kuvvette füze ve drone saldırıları tespit edildiği bildirildi. Taraflar arasında resmi ateşkes ise Nisan ayından bu yana sürüyordu. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.

Çağlar, saz mı caz mı? Günaydın. Merhabalar bütün dinleyenlerimize. Späti dediğimiz zaman aklımıza tabii ki gece geç saatlerde gidip soğuk bir içecek alabildiğimiz o mahalle aralarındaki dükkanlar geliyor. Pazar günleri acilen bir şeye ihtiyacınız var. Açıksa bir späti de vardır diye düşünüp gidip alışveriş yapmaya çalışıyorsunuz ki aslında pazar günleri bu spetlerin açık kalması yasak. Özellikle Berlin'de doğup Almanya dört bir tarafına yayıldı bu späti kültürü. 2016 yılında özellikle bu pazar günleri açık olması bu dükkanların Ordnungsamt'ın gözüne batmaya başladı. Tankstelliler buna çok itiraz etti. İşte müşteriler oraya gidiyor, bize gelmiyor falan filan diye. Ve bu işleri yapanlar da genelde hani pek ben Almanların bu işi yaptığını görmüyorum. Genelde işte ya Türk kökenli, ya Arap kökenli, ya Kürt kökenli. Yani genelde yabancı uyruklu insanlar bu işi yapıyor. Ağırlıklı olarak bizim vatandaşlarımız yapıyor. Ve bu sektörün böyle aşırı kontrol edilmesi de hani bunu Almanlar yapsa bu kadar kontrol edilmez diye de yorumlanıyor. Bu işletme sahipleri tarafından kıymetli dinleyenler. Ordnungsamt özellikle cezalar yazıyor, kontroller yapıyor falan. Ve Berlin'de Späti e.V. diye bir dernek var. Bu Späti işletmecilerinin organize olduğu bir dernek. Ve bu dernek şimdi pazar günleri açabilmek için dükkanlarını bir halk oylaması için bir başvuru yapıyorlar. Berlin gibi dünyanın en önemli turistik şehirlerinden biri, Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri, bu bir ihtiyaçtır diye savunuyor Späti sahipleri kendilerini. Ben de bir tüketici olarak kesinlikle pazar günleri ben niye ille de gideyim de bir tankstelliden bir şey alayım, hani niye dışarıdaki bir dükkandan gidip alamayayım diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle büyük bir şehirde, milyonluk bir şehirde, özellikle bir de çok turist ağırlayan bir şehirde bu mümkün olması gerekir diye düşünüyorum. Ve Almanya'da, Berlin'de daha doğrusu, mesela Köln'de de yasak. Almanya'nın büyük şehirlerine baktığın zaman bu spätilerin pazar günleri, işte gece yarısı, cumartesi saat 0'dan sonra satış yapması yasak. Ve bu şehirler için acaba bir örnek teşkil edebilir mi bu? Yakında bu halk oylamasının önü açılacak gibi görünüyor. Bunun girişimleri varmış. Späti e.V. Derneği tarafından biz de bravo diyoruz. Bravo, bravo. Sezen Aksu. Aşkta.

0: Network'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve dayanışma dolu nice bayramlar diliyoruz.
1: Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın efendim, Çay Şekeri programındasınız. Son dakikalarımızdayız. Bu Spätilerin pazar günleri kapalı kalması konusuyla ilgili dinleyicimiz yazmış. Üstelik kimse çıkıp da demiyor ki tankstelliler niye bu tekel ya da market malı satıyor. Sen benzinden kazanıyorsun yeterince, hangisi senin ana işin demiyor. Market tarafından da bir o kadar kazanmanın derdine bu büyük şirketler diyor ve küçük esnafı böyle yasalarla boğuyorlar demiş. Çarpık işler bence diyor. Berlin'de bir dernek var, Späti e.V. diye, onlar da bu pazar günleri Spätilerin satış yapma yasağını kaldırmak için girişimlerde bulunuyorlar. Bununla ilgili bir halk oylaması istiyorlar. Halk oylasın diyorlar. Bununla ilgili girişimleri varmış. Her gün benzin alıyorum. İğneden ipliğe kadar her şey var. Sıra bekliyoruz diyor benzin istasyonlarında. Späti'ler de daha iyi oluyor bizler için demiş dinleyicimiz. Evet, bu enteresan bir gündem konusu. Bunu geniş çaplı konuşacağız. Yarın da konuşacağız bunu. Konferans Ligi'nde final vardı dün. İngiltere'nin Crystal Palace'la İspanya'nın Rayo Vallecano takımları karşılaştı. Leipzig'te oynanan maçı İngilizler 1-0 kazandı. Diğer Avrupa Kupası finali Aston Villa finalde kazanmıştı. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde de bir İngiliz takımı var. Arsenal var. Paris'le oynayacaklar cumartesi günü. Acaba o kupayı da bir İngiliz takımı kazanır mı? Ama Konferans Ligi'nin, bana soracak olursanız abi, hiçbir süksesi yok. Ya bilmiyorum, takip eden var mı? Önceden şey vardı, Kupa Galipleri Kupası vardı. Yani ülkelerinde kupayı kazanan, hani o kupa mücadelesi var ya, Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası, Almanya'da DFB Kupası, İngiltere'de FA Cup falan. Bu kupaları kazananlar için de özel bir turnuva vardı. Kupa Galipleri Kupası, Pokal de Pokal Ziga diye. Onu kaldırdılar 98-99 yılında. Kupayı kazananlar işte Avrupa Kupası'na, UEFA'ya gidiyor. Onun bence geri gelmesi lazım ya, bilmiyorum. Bu Konferans Ligi bence çok tırt abi ya. Hadi bakalım, bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Umarım güne beraber keyifle, enerjiyle başlayabilmişizdir. Öyle olduysa ne mutlu bize. Radar ihbarları vardı. Neukölln Aşağısı Schönefeld yönünde Lidl mevki dikkat. Köln Havalimanı istikametinde 60'lık bölge yolda radar var. Berlin Pankower Allee Reginatstraße yönünde ve yine Gesundbrunnen Pankstraße Richtung Pankstraße bei Mediamarkt wird geblitzt. 66 üzerinde de Frankfurt merkeze doğru Frankfurt Höss tarafından gelirken dikkat. Hızlı gidenlere fotoğrafçı polis amcaları burada Höss diyorlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute mit der Lage in der Ukraine und dem dortigen Krieg beschäftigen. Das Gremium trifft sich auf Antrag der Ukraine zu einer Sondersitzung. Präsident Zelensky hat sich Medienberichten zufolge wegen mangelnder Flugabwehr per Brief mit einem Hilfsgesuch an Washington gewandt.
2: Nach dem verheerenden Angriff auf Kiew und weiteren Drohungen aus Moskau sucht der ukrainische Präsident Zelensky Hilfe bei den USA und den Vereinten Nationen. Das höchste UNO-Gremium hat schon viele Male zu dem Thema getagt, ohne viel bewirken zu können. Resolutionen werden von den Vetomächten Russland und China niedergeschlagen und Aufrufe zum Frieden verhallen im Nichts. Zelensky betonte, dass sich die Ukraine bei der Abwehr der Angriffe auf die ganze Welt verlasse, bei der Abwehr von ballistischen Raketen, aber vor allem auf die USA. Aus den USA, Tina Eck.
1: Bis Ende Juni läuft noch der Tankrabatt, aber Erwartungen an eine Verlängerung darüber hinaus dämpft Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der Staat komme irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten, sagte er dem Handelsblatt.
3: Knapp 17 Cent weniger pro Liter Diesel oder Benzin. Für den Tankrabatt verzichtet der Staat in den beiden geplanten Monaten auf Steuereinnahmen von bis zu 1,6 Milliarden Euro. Künftig sieht Verkehrsminister Schnieder eher Entlastungsbedarf beim Güterverkehr. Er verweist auf dessen Auswirkungen. Diese Preise würden weitergegeben. Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs würden teurer. Die Gefahr, dass es an den Zapfsäulen zu einem echten Kraftstoffmangel kommt oder Flugzeuge ohne Kerosin dastehen, sieht er zumindest kurzfristig nicht. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Jahresbeginn sind in Deutschland die Löhne erneut schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Daraus ergibt sich im ersten Quartal eine Steigerung der Reallöhne um 1,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Hohe Lohnsteigerungen und eine moderate Inflation steigern die Kaufkraft der Arbeitnehmer. Diese Entwicklung dauert seit 3 Jahren kontinuierlich an, nachdem die Phase der Hochinflation infolge des Ukraine-Kriegs überwunden war. Die Gewerkschaft Verdi ruft bei der Postbank auch heute zu Warnstreiks auf. Verdi verlangt für die Beschäftigten 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen, werden Postbankbeschäftigte heute auch bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt am Main protestieren, zu der die Postbank gehört.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 15 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 27 derece bekleniyor. Tüm şehirler için sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 212 euro 99 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşurlu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle eyaletin güneydoğusunda tehlikenin yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken yetkililer hafta sonuna kadar dikkatli olunması çağrısını yaptı. Pazar günü bölgede yeniden yağış bekleniyor. Almanya'da 12 yaşındaki Louise'nin öldürülmesiyle ilgili hukuk davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor. Koblenz Bölge Mahkemesi ailenin açtığı manevi tazminat ve zarar davasını karara bağlayacak. Louise 2023 yılında iki okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Zanlılar cezai ehliyet yaşının altında oldukları için haklarında ceza davası açılmamıştı. Sağlık reformuna karşı protestolar eyalet genelinde devam ediyor. Mainz Üniversite Hastanesi çalışanları da bugün Pfalz genelindeki hastane ayaklanması eylemlerine katılıyor. Protesto çağrısı Verdi Hizmet Sendikası tarafından paylaşılırken sağlık çalışanları planlanan kesintilerin iş yükünü daha da arttıracağından endişe duyuyor. Baden-Württemberg eyaletinde 1 Haziran'dan itibaren sigara yasakları genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle tramvay ve otobüs duraklarında, açık havuzlarda ve göl kenarlarında sigara içilemeyecek. Öte yandan Katoliklerin Fronleichnam bu yıl 4 Haziran'da kutlanacak. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'da resmi tatil günü olacak. Almanya'da federal hükümet siber saldırılarla mücadele için güvenlik kurumlarının yetkilerini arttıran yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemeyle Bundeskriminalamt Federal Polis Teşkilatı ve BSI kurumu saldırgan sistemlere sızma, veri kopyalama veya silme gibi yetkilere sahip olacak. Almanya ekonomisinde beklenen toparlanma zayıflıyor. Ekonomi Bilirkişi Konseyi bu yıl için büyüme tahminini %0,5'e düşürürken, uzmanlara göre İran Savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması şirketleri ve tüketicileri zorluyor. Ekonomistler sorunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir İHA kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Pentagon ayrıca 4 İran drone'unun düşürüldüğünü duyurdu. İran devrim muhafızları ise bir ABD hava üssünü hedef alırken kuvvetli füze ve drone saldırıları tespit edildiği bildirildi. Taraflar arasında resmi ateşkes ise Nisan ayından bu yana sürüyordu. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: güzellik, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
1: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kaldıktan sonra en kısa sürede kurultaya gidileceğini söylemişti. Özel ise tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını savundu. Mesele niyet meselesidir diyen Özel, CHP'yi mahkeme kararlarının değil, partinin kendisinin şekillendireceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini belirtti. Taraflara birlik dili çağrısı yaptı. Bahçeli, mahkeme kararı ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu söyledi. Partide arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiğini ifade etti. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bakanlık açıklamasında, Günay hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı çip bulundu ve kriminal incelemeye alındı. Aracın önce Tunceli Belediyesi envanterinde olduğu, valilik tarafından kullanıldığı, daha sonra Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirtildi. Gülistan Doku 6 yıldır kayıp ve öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan binlerce kişi hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 13.500 kadar kişinin kesim sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine gittiğini açıkladı. Özellikle acil servislerde acemi kasap yoğunluğu yaşandı. Fenerbahçe futbol takımının 2015 yılında Trabzon'da uğradığı silahlı saldırı ile ilgili dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosya için kanun yararını bozma kararı alındığını açıkladı. Gürlek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını, varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını belirtti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve yine yeniden her zamanki olduğu gibi saat 11 ile 13 arası rengarenk programdasınız. Birbirinden güzel, keyif veren ve kimi zaman hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Aynı zaman yine biletçi geldi, biletçi. Aynen öyle. Bugün yine biletlerim olacak sizlere. Armağan edeceğim, kazandıracağım. Tabii ki ufak bir yarışmaya tabi tutacağım sizlere. Ardından akabinde hemen bu biletleri size ulaştıracağım. Ve şimdi Hadise ve Motive ile açılışımızı yapıyoruz.

Evet, yarın Berlin'de arkadaşlar Güldür Güldür'ün gösterisi var. Cuma günü yani yarın dediğim gibi ve aynı zamanda ayın 31'inde, bu ayın 31'inde de Mannheim'de Güldür Güldür'ün gösterisi var ve Mannheim Güldür Güldür gösterisi için bilet kazanan dinleyicilerimiz biletlerini sizlere bu akşam ulaştırılacak. Buradan da bilginiz olsun. Bugün de başka biletlerim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yok, şimdi söylemeyeceğim. Biraz sonra söyleyeceğim. Öncesinde Zerrin Özer Paşa Gönlüm adı şarkısıyla ilerliyoruz.

Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: So, und da sind wir wieder arkadaşlar ve soruyorlar. Biletler biraz sonra gelecek. Hangi sanatçımızın biletleri? Önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de. En azından yerini söyleyeyim. Oberhausen'da bir konser olacak. Hem birazcık stand-up'lı bir konser olacak. Az bir şey dırdır olacak, dedikodu olacak, şarkılar olacak. Güzel bir atmosfer. De güzel saatler geçireceğiz arkadaşlar. Ben de orada olacağım. Dık dık dık dık dık dık arabamla geleceğim. Gerçi arabamla yok da birisinin arabasıyla alıp geleceğim işte. So, şimdi Mela Bedel, Faruk Sabancı. Bizim o bildiğimiz Sabancı değil. Yoksa adam niye şarkı söylesin, değil mi? Daraldım diyor. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

sind wir wieder. Wir sind wieder da. Evet arkadaşlar, geçenlerden oldu biliyor musunuz? Arkadaşım Vodafone müşteri hizmetlerini arıyor. Şimdi müşteri hizmetleri diyor ki sesinizi alamıyorum beyefendi. O da bağırdı yanımda. Tabii ki alamazsınız. Çekmiyor burada telefonunuz. Hattınız çekmiyor. Das war so geil, musste ich lachen. Neyse başımdan geçen bir olaydı, anlatayım size dedim. Şimdi Teoman'ın Şebnem Ferah ile birlikte iki yabancı adı şarkısıyla ilerliyoruz. Güzel bir parça. Rengarenk desiniz mikrofona, ben DJ Hakan. Ya.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz eyaletinde sıcak hava nedeniyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle eyaletin güneydoğusunda tehlikenin yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken yetkililer hafta sonuna kadar dikkatli olunması çağrısını yaptı. Pazar günü bölgede yeniden yağış bekleniyor. Hava nedeniyle orman yangını riski yeniden yükseldi. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle eyaletin güneydoğusunda tehlikenin yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken yetkililer hafta sonuna kadar dikkatli olunması çağrısını yaptı. Pazar günü bölgede yeniden yağış bekleniyor. Almanya

0: Bölge Mahkemesi ailenin açtığı manevi tazminat ve zarar davasını karara bağlayacak. Louise 2023 yılında iki okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Zanlılar cezai ehliyet yaşının altında oldukları için haklarında ceza davası açılmamıştı. Sağlık reformuna karşı protestolar eyalet genelinde devam ediyor. Mainz Üniversite Hastanesi çalışanları da bugün Pfalz genelindeki hastane ayaklanması eylemlerine katılıyor. Protesto çağrısı Verdi Hizmet Sendikası tarafından paylaşılırken sağlık çalışanları planlanan kesintilerin iş yükünü daha da arttıracağından endişe duyuyor. Baden-Württemberg eyaletinde 1 Haziran'dan itibaren sigara yasakları genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle tramvay ve otobüs duraklarında, açık havuzlarda ve göl kenarlarında sigara içilemeyecek. Öte yandan Katoliklerin Fronleichnam bu yıl 4 Haziran'da kutlanacak. Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'da resmi tatil günü olacak. Almanya'da federal hükümet siber saldırılarla mücadele için güvenlik kurumlarının yetkilerini arttıran yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Düzenlemeyle Bundeskriminalamt Federal Polis Teşkilatı ve BSI kurumu saldırgan sistemlere sızma, veri kopyalama veya silme gibi yetkilere sahip olacak. Almanya ekonomisinde beklenen toparlanma zayıflıyor. Ekonomi Bilirkişi Konseyi bu yıl için büyüme tahminini %0,5'e düşürürken, uzmanlara göre İran Savaşı sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması şirketleri ve tüketicileri zorluyor. Ekonomistler sorunun sadece enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir İHA kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Pentagon ayrıca 4 İran drone'unun düşürüldüğünü duyurdu. İran devrim muhafızları ise bir ABD hava üssünü hedef alırken kuvvetli füze ve drone saldırıları tespit edildiği bildirildi. Taraflar arasında resmi ateşkes ise Nisan ayından bu yana sürüyordu. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Evet arkadaşlar ve bilet dağıtımı başlayacak biraz sonra bu şarkıdan sonra. Hangi şarkıymış o? Biletini dağıtacağım sanatçının şarkısı. Evet, önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de bir saniye. Oğlum bu kadar hazırlıksız olur mu bir insan? Hem radyo programına giriyorsun, hiçbir şey hazırlamıyorsun. Ha şöyle şimdi yetsam ya da Oberhausen Ebert-Bad'da olacak muhteşem bir konser. Nasıl bir konser? Kimin konseri? Merak ediyorsanız şimdi o sanatçının şarkısını çalıyorum. Ve bu sanatçı hakkındaki, bu konser hakkında, daha doğrusu bu konser için bilet kazanmak istiyorsanız telefonlarınız hazır olsun. 0-30-217-970-71

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Ve geldik biletlerimize, muhabbetin önümüzdeki ayın 6'sında arkadaşlar. Oberhausen Ebertbach'ta nostaljik ve canlı bir müzikal zaman yolculuğu var. Müzikal olacak, hem de canlı canlı böyle muhteşem bir konser için biletlerim sizlere kazandırıyorum derim. Ve beni arayan bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, iyi günler. Ben Hülya Altınok.
2: Hülya, nasılsın, iyi misin?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ ol. Kaç yaşındasın ya?
3: Ben aslında 46 yaşındayım da kızım aramıştı.
2: Kaç? 46 yaşında mısın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Allah canımı alsın bak, ben 16 yani arkadaşlar doğru söyleyeyim. Yani 16 gibi gelmiyor mu? Bir konuş bakayım.
3: Nein. Bak. Bazı heyecan da var biraz şu an, kusura bakmayın.
2: Ama yine de 16 imiş gibi. Kızın için
3: teşekkür
2: mi aradın?
3: Teşekkür ederim. Evet, kızım için aradık.
2: Kızın okulda şu anda tabii ki mi?
3: Hayır, evde.
2: Neden evde? Okul yok mu?
3: Die haben heute Praktikum Zeit.
2: Ach so. Şimdi kızın kaç yaşında? O da 35'miş. O da diyormuş ki ben aslında benim kızıma. Yani siz torunumuzla. Kaç yaşında?
3: 15 yaşında.
2: 15 yaşında, tamam. Bu konser için şimdi bileti kazanman için... Ne yapalım bak, ben şimdi çok böyle şey oldum. Ich bin jetzt richtig durcheinander. Şimdi bu bileti sana kazandırmak için ben aslında kızın yarışır diye düşündüm ama annesi gelince.
3: Es kann sie auch geben, ist kein Problem, die ist gerade bei mir.
2: Ah, die ist da, versene ona, öyle beleşe bilet kazanmak yok öyle. Ne? So, umsonst gibt's kein Ticket hier bei mir. Aldık mı telefonu?
3: Evet, aldım.
2: Evet, adın ne senin?
3: Gülşah.
2: Gülşah, nasılsın, iyi misin? Bak sen 16, senin de sesin 26 gibi geliyor. Sizin DNA'nızda bir hafiften böyle bir oynama mı oldu acaba diye düşünüyorum böyle.
3: Yok, vallahi bilmiyorum.
2: Sen babanın sesi gibi geliyor böyle, baksana. Bu. Gülşah, söyle bakayım. Muhabbeti sever misin?
3: Evet, çok severim.
2: Hangi şarkılarını biliyorsun?
3: Tek zilikli mein Arm'ını biliyorum.
2: Spor mu?
3: Ama dinlerim ya.
2: Dinlersin değil mi? Allah, zaman oldukça diyorsun. Severim de kendisini diyorsun, dinlersin. Tamam, bu konser biletleri senin. Rica ederim. Şimdi ağlamana gerek yok, tamam mı? Bir kişiyi de alabilirsin. Mesela anacağızını alabilirsin ya da başka. Kardeşin var mı? Kardeşlerin var mı?
3: Var ama 18 yaşında.
2: Kaç? 18 mi?
3: 18 ve 8 yaşında iki kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim var.
2: Oo, alabilirsin. 8 biraz zor oluyor da 18'i alabilirsin. 18 ya. Abin mi, kız kardeşin mi, ablan mı?
3: Abim.
2: Orada sana böyle bakar lan, bak şöyle lan. Bırakın benim kardeşim bu. Hiç hop deyip de seni koruyabilirler. Gerçi bir şey olmaz alacağım. Herkes kendi bakır. Öyle değil mi? Evet, bu biletler senin, dediğim gibi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Evet arkadaşlar, ve muhabbetin dediğim gibi önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'da Muhabbet Show adı altında Ebertbach'ta nostaljik ve canlı bir müzik zaman yolculuğu adı altında bir artık festival gibi bir şey olacak. Hem stand-up olacak, hem konuşacak, hem şarkı söyleyecek, hem söyletecek. Çok güzel bir show sizleri bekliyor. Kısa bir aramız olacak, sonra hatasız kul olmaz diyecek kim? Hayır, Orhan Gencebay değil. Tarkan'la ilerleyeceğiz. Hatasız kul olmaz diyecek.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-dunya.com

0: Orhan Gencebay'dan tanıdığımız Hatasız Kul Olmaz adlı bu güzel eseri Tarkan'ımız Megastar'ımızdan dinledik.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve şimdi yapacağım haberi iyi dinleyin arkadaşlar. Adana'da bir alışveriş merkezinde. Şimdi nasıl diyeceğim, ırkçılık mı desem? Yok, ırkçılık değil de ben size en iyisi bu hikayeyi anlatayım. Ondan sonra ırkçılık mı veyahut da başka bir şey mi olduğuna siz karar verin. Biliyorsunuz bu Türkiye'de değil, sadece bütün dünyada da öyle. Şu gençlerin tıraş modelleri birçok insanın dilinde değil mi? Bu ne böyle ya? Tas kafalar diyorlar bunlara. Yani sanki tası kafaya geçirmişler, etrafını kesmişler, tası da kaldırmışlar. Olan saçla ortalıklarda böyle mantar gibi dolaşıyorlar, geziyorlar. Bunları Adana'da dediğim gibi bir alışveriş merkezinde tas kafa diye bu adlandırılan saç tıraşı olanları alışveriş merkezine bırakmıyorlar. Ya bu bırakmıyorlar ve bu durum, tamam mı? Aslında bunun bir hikayesi var. El Salvador'da da böyle bir olay varmış. Orada bir ara yasaklanmış bu tür saç tıraşları. Dolayısıyla bu tür saç tıraşı yapanlar kendilerine böyle bir özgüven geliyor. Bir kriminalitet geliyor. Biz artık babayız falan muhabbetine giriyorlar. Ne hikmetse o saç tıraşı olduğu olan bölgelerde o kişilerin sürekli Adana'da bilhassa çok çok çok böyle nasıl desem olay çıkardıklarını, huzursuzluk yarattıklarını, hiçbir yere huzur vermediklerini kanısına vardıktan sonra bu insanların, daha doğrusu bu saç tıraşı olan insanları alışveriş merkezine sokmama kararı almışlar. Ve ben bu görüntüleri de gördüm, televizyonda da gördüm. Geliyorlar, resmen çeviriyor. Hatta birisinin yanında annesi de vardı, annesini de almadılar. Sen girebilirsin ama oğlun giremez diyorlar. Bunu da duyuyorsun bayağı bu şekilde. Böyle bir olay söz konusu. Bu konu hakkında var mı düşünceleriniz? Yani düşünün, siz oğlunuzla birlikte alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Oğlunuzun böyle bir tıraşı var. Oğlunuz giremez diyorlar. Burada sizin acaba tepkiniz ne olurdu? Siz düşünüp bana yazarken ben de size güzel bir parça göndereceğim şimdi. Yeni bir parça, daha doğrusu yeni yapılmış eski bir parça. Çok farklı.

0: Ne demiştik? Adana'da bir alışveriş merkezinde taş kafa diye adlandırılan bu saç tıraşı var ya arkadaşlar. Yani yan taraflar kesik, arka taraf kesik. Sadece üstte sanki kafasının üzerine bir tas geçirilmiş ve tasın haricinde görünen kısımlar kesilmiş gibi saç tıraşı olanları alışveriş merkezlerine Adana'da bırakmıyorlar. Bırakmamanın sebebi ise bu tür saç tıraşı olanların sürekli huzursuzluk çıkardıkları, kavga ettikleri ve gruplaştıklarından dolayı alışveriş merkezinde insanları rahatsız ettiklerinden dolayı bırakmamışlar. Böyle bir durumda şimdi bir de görüntü var. Annesiyle geliyor çocuk. Annesine diyorlar siz girebilirsiniz ama çocuğunuz giremez diyor. Annesi neden öyle diyor. Das geht nicht diyorlar. Çünkü böyle böyle konuyu izah ediyor ama benim çocuğum benim mi? Hayır kesinlikle yasak diyorlar. Bırakmıyorlar. Böyle bir durum karşısında siz çocuğunuza gitmiş olsaydınız bunlar böyle deselerdi. Daha doğrusu oradaki güvenlik giremezsiniz deseydi sizin tepkiniz ne olurdu? Var mı buna benzer yaşamışlıklarınız dedim bir dinleyicim aradı. Merhabalar kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar Hakan Bey, ben Abidin Asım Mainz'den.
0: Mainz'den Abidin Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere duyduysa daha iyi olur.
0: Sağ olun efendim.
1: Hep yollarda uyumuz.
0: Sağ olun, anlatın.
1: Şimdi başından böyle bir olay geçti. Benim meslek televizyonculuk, televizyon satış üzerine. Burada uzak doğudan bir arkadaş televizyon almış. Benden rica etti bunu ayarlayabilir misin falan diye. Tamam dedim, gittim ayarlamaya. Onlar da yeni gelmişler karı koca. Gerçi kocası buradaymış da televizyonu ayarladım, bitirdim. Baktım durumları pek iç açıcı değildi. Yani fakirler dedim, para falan istemiyorum ben dedim. Teşekkür ederim dedim. Karısı berbermiş bunun. Bu beyefendi dedi ki ya karım dedi, diyor ki dedi bunun saçı uzamış, ben bunun saçını keseyim. Madem para almadı biz de para almayız falan. Karım böyle diyor dedi. Onlar kendi listanında konuştular falan. Ya yok dedim. Ya lütfen dedi. Ya yapacak dedi. Karımın mesleği o dedi. İyi hadi biraz kısaltsın dedim. Benim de saç biraz uzamıştı. Ondan sonra oturdum. Evde ayna falan yok. Beni bir tıraş etti abi. Ben diyorum ne yapıyor bu? Aynen söylediğiniz tıraştan yapmış. Abicim ben genç falan değilim. Yaş 70. Öyle yapmış. İşin enteresan tarafı üst tarafta saç da yok. Kelim birazcık. Sadece kenarda şapka gibi bırakmışlar. Şimdi eve geldim. Yengen bir gülüyor. Bu ne hal diyor. Niye saç oldun? Bu ne hal? Ondan sonra gören arkadaşlar diyor. Ya sana ne olmuş? Ne biçim tıraş yaptırmışsın? Artık ne demiyorum? Modern dedim abi. Uyduk yani.
0: Ya ama şimdi şurada şöyle bir olay var. Konumuzun içeriğine dair. İyi. Yenge eve aldı seni.
1: Ya aldı ya abicim evet. yani.
0: Alışveriş merkezleri almıyor ama yenge aldıysa vallahi şanslısın o konuda. Çok teşekkür ya. Ederiz. Sağ olasın.
1: Rica ederim.
0: Eksik İyi olma. Teşekkür ederim. Ederim. Yenge de selam seni alan yengeye vallahi. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Evet arkadaşlar ve vallahi iyi yengeymiş ya almış. Düşünsenize para almıyorsunuz ya gel sana bir iyilik yapayım diyorsunuz daha da yani keşke para alsaydım da saçı kestirmeseydim gibi bir durum söz konusu.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Burak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.

Şimdi geldik yine bu kafa tıraşlarına ama onu paydos programında devam ettireceğiz arkadaşlar. Saat 15 ile 19 arasında yine sizlerle birlikte olacağım. Esra arkadaşımız şu anda tatilde, keyif sürüyor. Evet, dinlensin biraz. Çok yoruldu yatmaktan. Evet, şimdi bir şarkı daha çalacağım ki yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Bu şarkıyı dinleyince yerinize durmanızın imkanı yok, imkanı. Bakın ne demek istediğimi şimdi daha çok iyi anlayacaksınız. Geliyor, geliyor. Dert bende, derman sende.

0: Ramazan'la Rengarenk. Zo, dert sende, yok dert bende, derman sende. Güzel bir şarkıya yer verdik. Konumuz ehliyet. Geçenlerde yine sosyal medyada dolaşırken Güney Kore'de bir kadın, iyi dinleyin şimdi, ehliyet sınavını 960 denemenin ardından geçmeyi başarmış arkadaşlar. 960. Şimdi düşünüyorum böyle. Şimdi siz de düşünüyorsunuz. 960. O nasıl oluyor? Ya kaç yaşında bu kadın? Zaten yani benimle yaşıt. Ölmeye ramak kalmış. Çok yaşlı da bir kadın. Yani sabretmiş, etmiş. Yani bu dünyada bir ehliyetim olsun son olarak demiş. Ve ehliyeti de almış. Vallahi bile böyle bir azim. Yani 960 mile. Das gibt's auch gar nicht. Siz ehliyeti kaç sefer aldınız? Hı? Kaç kere imtihana girdiniz, aldınız veyahut da alamadınız? Bu ehliyet sınavında hiç ilginç bir hikayeyle karşılaştınız mı arkadaşlar? Sınav esnasında. Ya şöyle oldu da böyle oldu da falan filan, verdi de vermedi de böyle. Bu gibi hikayeniz var. Ama ilginç olanları lütfen bana yazın. 0-32-117-970-71 veya da canlı telefonla bağlanıp hikayenizi anlatın. Ya Hakan şöyle oldu, böyle oldu, böyle resmen serzenişte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Allah o prüfayı bildiği gibi yapsın diyebilirsiniz. Merhabalar.
1: Alo. Merhabalar. Emre Uçgeç ben, Berlin'den.
0: Emre Bey nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Niçin aradınız? Söyleyin bakayım. İyi bayramlar bu arada.
1: İyi bayramlar ya. Bir bayramlaşalım, dur. Konuyu sonra getiririz.
0: Ya şimdi bırak. Ben bayramlaştım. Ben bayramlaşmasam sen bayramlaşmayacaktın.
1: Biraz önce ben sana ne dedim? Ses gönderdim. Dinledin mi?
0: Yok, kalk, dinleyemedim. O kadar çok mesaj var ki dinleyemem. Hepsini dinlemem mümkün olmuyor maalesef. Buyur.
1: Orada dedim ki abi, hani bu konularla ilgili, o saç tıraşıdır, bu ehliyet konusudur. Millet yapay zekaya geçti. Biz daha geri zekayla uğraşıyoruz. Yani demek istediğim ne biliyor musun? Ben şimdi ehliyet almaya gittim. Adam akşamdan kafayı çekmiş. İmtihandaki
0: Puyfa.
1: Adama bak, adam diyor ki biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Uğraştırma o zaman beni dedi. Abi adam uyuyor ya. Abi dedim geldik. Geldik kalk. Vallahi bak böyle geçtim yani. Öbür türlü bilmiyorum. Yükle geçemezdim. Sana.
0: Baksana hangi prüfayımı söylesene bize onu.
1: Abi ben Türkiye'de aldım ehliyetinden.
0: Ha Türkiye'de aldın bir de. Allah.
1: Abi canım ya, Türkiye'de
0: Allah
1: aldım.
0: Allah seni Türkiye'de bildiği gibi yapsın. Evet, Türkiye'de oldu bu olay. Ha. Çok iyi. Biri beni uğraştırma dedi, öyle mi?
1: Ya beni uğraştırma. Biliyorsan sür işte, bilmiyorsan inelim dedi. Ben de abi dedim biliyorum. Tamam dedi. Ondan sonra döndük geldik, bayağı uzundu serüvende. Dedim abi geldik şimdi, adam daha kalkmıyor. Yani benim yanımdaki hoca vardı, bir tane, o bile şaşırdı kaldı yani. Emniyet işe diyor, Milli Eğitim nasıl diyor, müfettiş gönderiyor buraya diye. Dedim sıkıntı yok, benim işime geldi yani, uğraştırmadı. Kimisi tamam. Var bir daha gir.
0: Şimdi bu ne zaman oluyor?
1: Abi bu ne zaman oluyor? Ben ehliyet alalı yaklaşık bir, şu an 30 yaşındayım. 18 yaşımda aldım ehliyeti. Tamam. Yani hemen 12 sene olmuş ya. Yani.
0: Tamam. Peki bu şimdi buraya geldiğinde bu ehliyeti mutlaka, Türk ehliyeti burada belli bir süreye kadar geçerli. Ondan sonra geçerliğini kaybediyor. Burada evet. Almanca'ya çevirirken bir imtihana tabi tutuldun mu?
1: Onu da yapmadım. Ben Fransa'da yaşadım 6 yıl. Ehliyetimi Fransa'da çevirdim. Şimdi onunla kullanıyorum.
0: Peki
1: orada da sınav yoktu.
0: Yani direkt Türk ehliyetini orada Fransa'da hiç imtihana tabi tutulmadan çevirebiliyorsun.
1: Hiçbir şekilde. Getirdi benim Türk ehliyetini, aldı. Bir tane o hani ortasına vuruyor da deliyor ya, geçersizdir,
0: evet,
1: diye.
0: Geçersiz diye. Evet, geçersiz diye.
1: Onu benden aldı. Fransız ehliyetini 2036'ya kadar bana verdi yani. Burada da şimdi kullanabiliyorum.
0: Evet, Türkiye'den gelip de Türk ehliyeti olanlara duyurulur buradan. Direkt Fransa'ya gidiyorsunuz arkadaşlar.
1: Vallahi direkt gidin, hiç sorgu sual yok. Kimse kimseden haber yok.
0: Nasıl ya? Ama peki bir şey daha soracağım. İkametin orada mı olması gerekiyordu?
1: Tabii ki de canım, ben 6 yıl orada yaşadım.
0: Ha, yani Türkiye'den sonra... Yani şöyle olmuyor. Almanya'da ikamet edip de Fransa'ya gidip de orada ehliyetini çeviremiyorsun değil mi?
1: Yok.
0: O zaman ben arkadaşlar Fransa'ya gidiyorsunuz, 2 günlüğüne ikamet ediyorsunuz, ehliyetinizi alıyorsunuz, sonra Almanya'ya gidiyorsunuz.
1: Valla 2 gün ikamet mi ediyorlar, ne yapıyorlar bilmem abi, ama hani burası, burada da Fransız ehliyetini değiştirmeye kalktım, tamam mı?
0: Evet.
1: Gittim Farşule'ye, baktım abi işin içinden çıkılacak gibi değil. Dedim ben 2036'ya kadar bununla kullanayım, ondan sonrasına bakarız dedim. Yani burada zor.
0: Sen, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen yine bir sarhoşun birini bulursun, ehliyetini alırsın. Sen de bu şansı olduğu sürece. Abi,
1: burada sarhoş da bulamayız, darduş da bulamayız. Burası sıkıntı yani. Burası fiil sıkıntı.
0: Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Abi görüşürüz.
0: Hakan sağ olasın.
1: Abi, kendine iyi bak. Eyvallah. Herkese iyi var.
0: Sen de seviliyorsun. Teşekkürler. Hoşça kal canım.
1: Eyvallah. Sen abi görüşürüz.
0: Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Abi görüşürüz. Hakan sağ olasın. Abi, kendine iyi bak.
0: Eyvallah.
1: Herkese iyi var.
0: Sen de seviliyorsun. Teşekkürler. Hoşça kal canım.
1: Eyvallah.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifte standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Makta da Özil, ausgerechnet Özil. So mit Ansage. Ein von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland.
5: Mesut Özil yıllarca Alman milli takımı için mücadele ettiğinde iyi bir Almandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci pandemi döneminde dünyaya umut olduğunda Almandı. Amerika'da 600 kilometre koşan 14 tane maraton mesafesini bir kere de tamamlayan Arda Saatçi.
7: Der deutsche Influencer und Extremsportler Arda Saatçi ist mehr als 5 Tage lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
5: Alman medyası, hey deutsche Medien, sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz.

0: Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
1: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
2: Eine andere Nationalität?
3: Auch die Hautfarbe, andere Religion?
4: Bei Super Diversität geht es um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
0: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
5: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk.
7: Ve şimdiki konumuz arkadaşlar ehliyet. Ehliyet alırken ne gibi hikayelerle, ne gibi maceralarla karşılaştınız veyahut da WhatsApp yazanınızı o eleyip de bay. Yazın bana veyahut da telefon açın dedim. Telefonumun diğer hattında kimle görüşüyorum? Merhabalar.
8: Merhabalar, ben Çetin. İyi yayınlar diliyorum.
7: Çetin Bey, merhabalar. Nereden arıyorsunuz bizi?
8: Berlin'den.
7: Berlin'den. Buyurun, sizi dinliyoruz.
8: Benim 2002 yılında aldım ehliyeti. 2002 yılında işte müracaat ettim. Başladık sürmeye falan. O zamanki hocam Şahin'di. Buradan ona da selam olsun. Neyse sürdük ettik. Prüfum zamanı geldi. Dedi tamam sen hazırsın dedi. Şeye gir artık. Termin alalım. İyi. Termini aldık. Gittik abi. Terminde buluştuk. Gidiyoruz. Bir yerde ben hata yaptım. Yani beklemem lazımdı. Beklemedim. Beni prüfa dedi tamam dedi sen kaybettin. İn dedi aşağı. Şoför hocası dedi devam edecek. Tamam. Ondan sonra işte hocam bana dedi ya üzülme yine termin alırız. Gene şey yaparız. İkinci termini aldık. Seviniyorum tabii. Baktım gene aynı adam. Kaybettiğim adam. König ismi. Alman. Ondan sonra bana dedi tabii o da fark etti olayı yazışmalardan. Yolda giderken tamamen her şey çok güzel, çok normal. Benim Fatih'le hocamla başladılar tartışmaya bir konu hakkında. Ben de içimden diyorum ya Şahin abi zamanını mı buldun şimdi? Zaten adam birinciye kaybettirdi bana. Gene dedim bana kaybettirecek. Neyse bir yere geldik dedi ki burada dedi bir yere dedi park et dedi işmeye şarjı gel dedi Vodu Park falan bir kızar gibi. Ya dedim eyvah yine gitti bizim ehliyet. Ama o anda benim için bir sürpriz oldu kazandın dedi. Böyle ama kızar gibi aslında hocaya kızdı. Ya ben de böyle bu şekilde stresli bir şekilde bir ehliyet almış oldum. Ya böyle bir anım var yani.
7: Baya yani acaba her zaman mı kavga etseydi? Faaliye. Faaliye.
8: Şahin hocam da yani samimi bir yapıda. Hani diyor sürekli biz diyor görüşüyoruz, buluşuyor. Abi buluşuyorsun da bu adam bizim rakibimiz gibi bir şey. Yani bu adamdan fazla samimi oldu mu? İster istemez iyi değil. İstemiyorlar böyle samimiyet.
7: Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Kendinize iyi bakıyorsunuz. Teşekkürler. Güzel bayramlarınız olsun. Hoşçakalın. Mustafa Sandal ve Ece Seçkin şimdi.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, iyi bayramlar. Almanya-Fransa sınırındaki Lauterbach geçiş noktasında kontroller sürüyor. Federal polis yaklaşık 20 aydır bölgede 24 saat denetim yapıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in talimatıyla iltica başvurusu yapmak isteyen bazı kişiler de sınırdan geri çevriliyor. Federal polise göre Eylül 2024'ten bu yana Fransa ile Rheinland-Pfalz arasındaki geçişlerde yaklaşık 4500 yasa dışı giriş girişimi kaydedildi. Kontroller nedeniyle özellikle sınır hattında yaşayanlar zorluk çekiyor. Tabii ki geçiş için bu yolu kullananlar da.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: So, und jetzt machen wir weiter. Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Ben Fatoş Şönefeld'den katılıyorum. Berlin Şönefeld.
0: Fatoş Hanım, nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, sizi sormalı.
0: Çok iyi, sağ olun. Bizi aramışsınız. Buyurun, dinliyoruz.
1: Evet, Führerschein ile ilgili bir şeyler sormuştunuz da ona bir şey söylemek istedim.
0: Ne sormuştum? Söyleyin bakayım.
1: Ay, yani bir anınız varsa anlatın.
0: Evet, bir anınız varsa, ilginç bir anınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz dedim. Fatoş, evet, seni dinliyoruz. Hadi bakalım.
1: Ben doğuma 2 hafta kala eğitim FAP prüfüne girdim. Yazılıya hepsini vermiştim ama doğuma 2 hafta kala prüfüne girince 2 hata yaptım. Bir kırmızı ışıkta çok geç durdum. Bir de park ederken...
0: Bir saniye, kırmızı ışıkta nasıl geç duruluyor anlamadım onu.
1: Yani karar veremedim. Hani bas, hani oranç olunca böyle ya basarsın ya da durursun ya.
0: Anladım. Son anda
1: İlk
0: durdu.
1: İlk başta bastım, son anda durdum, evet. Adam dedi lambayı görüyor musun dedi. İşte şeyi bir dak dedim, evet görüyorum. Ondan sonra acıma öbür hatayı da hani gang olarak yapmıştı, fitesli yapmıştım. Birinci gangdan ikinci ganga çok geç geçtim. O da bir hataymış. Yani çok geç geçilmemesi lazımmış. Ama adam sonradan prüfün bitince dedi hamilesiniz. Benim de eşim hamile. O yüzden bir gözümü değil iki gözümü kapatıyorum. Ehliyetini aldım. Deyince ben de sevinmiştim.
0: Oo, sen de inşallah aracı iki elini gözüne tutarak kullanmıyorsundur.
1: Yok yok. Yani çok şükür iyi bir şoförümdür. Hiç kazam olmadı, hiç cezam
0: maşallah,
1: olmadı.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Yani o evladın hatırına aldın ehliyeti.
1: Kesinlikle dedim. Ya aldım. Alamazsam bir daha mutaşaf falan hamilelik derken bir daha zor şey olur.
0: Peki çocuğun biliyor mu bu olayı? Büyüdü mü?
1: Biliyor canım. Biliyor, büyüdü. 10 yaşında oldu.
0: Ay
1: şimdi.
0: Canım benim. Aslında biraz daha büyüsün o der. Anne ben olmasaydım o ehliyet yoktu sende.
1: Yani ileride diyeceğine eminim.
0: Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi
1: ben
0: bakıyorsunuz Fatoş Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi bayramlar.
0: Sağ olun sizlerin efendim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, en güzel müziklerimizle, en keyifli şarkılarımızla ilerliyoruz. Bu şarkılardan bir tanesi, benim şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Oh!

Evet, her neden Nermin yazmış. Selam, iyi bayramlar, iyi yayınlar. Ben ehliyetimi birincide aldım. 30 yaşında 40 Fahrt yaptım. Mein Fahrlehrer hat schon Hörner bekommen. Arada Nervenzusammenbruch gekriegt mit mir. Ich war echt eine schwere Fahrschülerin, aber ich hab's trotzdem geschafft. Evet, bir başka dinleyicimiz ise tövbeler olsun deyip hoppa diyoruz. Nebahat Hanım. Teşekkürler. Evet ve arkadaşlar, bakıyorum tekrar böyle. Ben Paydos programında tekrar sizlerle birlikte olacağım. 15 ile 19 arasında. Bu esnada size güzel haberlerim de olacak. Daha doğrusu biletlerim de olacak. Nasıl bir biletler bunlar? Mesela Muhabbetin önümüzdeki ayın 6'sında konseri var. O konser için sizlere bilet armağan edeceğim. Onun yanı sıra bir biletim daha olacak. Yok, iki biletim daha olacak. Onları da bakayım. Evet, burada Stuttgart Feldbach'ta Payidar Anadolu Kültür Gecesi adı altında halk dansları müzik gösterisi için Ender Balkır da orada olacak. Onun için biletlerim var. Sonra Berlin'de yine ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali adı altında muazzam bir gösteri var. Onun için elimde biletler olacak. Bunları sizlere önümüzdeki programda, daha doğrusu Paydos programında sizlere yarıştıracağım, armağan edeceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Şimdilik rengarenk programımızı burada noktalıyoruz. Saat 15'te tekrardan görüşünceye dek hasta la vista.

Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için okullarda ve kreşlerde daha fazla personele ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu'nun yayımladığı rapora göre ankete katılan yetişkinlerin %90'ı okullar ve kreşler için daha fazla personel ve ülke genelinde ortak öğrenme standartları istiyor. Araştırma 7-16 Ocak tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1000'den fazla yetişkinin yanı sıra 10 ile 17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerle online olarak yapıldı. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu Federal Genel Müdürü Holger Hoffmann özellikle yetişkinlerin taleplerinde bir konunun açık şekilde öne çıktığını belirtiyor. Okullar ve kreşler için ek ve nitelikli personel.
2: Bei den Erwachsenen steht eine Forderung klar an erster Stelle. Zusätzliches und qualifiziertes Personal an Schulen und Kitas. 93% halten das für wichtig oder sehr wichtig. Dahinter steht der Wunsch, pädagogische Fachkräfte von organisatorischen Aufgaben zu entlasten und ihnen wieder mehr Zeit für die Arbeit mit Kindern zu geben. Auffällig ist dabei, Frauen bewerten viele der vorgeschlagenen Maßnahmen häufiger wichtig als Männer. Beim zusätzlichen Personal beträgt der Unterschied beispielsweise 5%.
1: Ankette öne çıkan bir diğer talep ise Almanya genelinde ortak eğitim standartları. Federal Aile Bakanı Karin Prien bu standartların aslında zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını vurguluyor.
3: Eine Forderung der Schüler und Eltern ist ja gemeinsame Bildungsstandards. Da muss ich Ihnen sagen, die gibt's ja längst. Es gibt für alle Schularten gemeinsame Bildungsstandards, die von der KMK beschlossen werden. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass wir mehr Bildungsstandards brauchen, sondern die Frage ist, wie können wir zukünftig gewährleisten, dass es auch wirklich im Sinne der einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland gleichmäßiger dann auch umgesetzt wird. Es ist also weniger ein Problem, haben wir genügend Standards, sondern das Problem ist eher, setzen wir sie auch gleichermaßen um. Und da würde ich Ihnen unbedingt recht geben, da gibt es noch Luft nach oben.
1: Çocuk raporuna göre Almanya'da hem yetişkinler hem de gençler eğitimde daha fazla destek ve daha eşit koşullar istiyor. Uzmanlara göre okullar ve kreşlerdeki personel eksikliği giderilmeden çocuklara ayrılan zamanın artırılması zor görülüyor. Federal Aile Bakanı Karin Prien de bu standartların zaten bulunduğunu, asıl sorunun uygulamada yaşandığını dile getiriyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşulu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor.

0: RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, iyi bayramlar. Almanya-Fransa sınırındaki Lauterbach geçiş noktasında kontroller sürüyor. Federal polis yaklaşık 20 aydır bölgede 24 saat denetim yapıyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in talimatıyla iltica başvurusu yapmak isteyen bazı kişiler de sınırdan geri çevriliyor. Federal polise göre Eylül 2024'ten bu yana Fransa ile Rheinland-Pfalz arasındaki geçişlerde yaklaşık 4500 yasa dışı giriş girişimi kaydedildi. Kontroller nedeniyle özellikle sınır hattında yaşayanlar zorluk çekiyor. Tabii ki geçiş için bu yolu kullananlar da.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Es handelt sich um einen 49-jährigen Türken.
2: Video eines Polizeieinsatzes in Hamburg sorgt im Netz für Aufregung.
3: Kriminelle Ausländer. Vor nichts scheinen die Deutschen sich mehr zu fürchten. Aber
4: bugün biraz rahatsız edici ama artık görmezden gelinemeyecek bir çifti standardı konuşacağız. Bu sözler özellikle Alman medyasına ve kamuoyuna yönelik.
5: Sevgili Alman medyası, gerçekten de nasıl bir iş bu? Sık sık yapılan bir algıdan söz etmek istiyorum. Ne zaman suç işleyen biri göçmen kökenli olsa manşetler hemen hazır. Türk kökenli, Arap kökenli, Bulgar kökenli. Ama ne zaman aynı göçmen toplumundan biri büyük bir başarıya imza atsa bir anda sihirli bir değnek değiyor ve o kişi sadece Alman oluyor. Sosyal bilimlerin buna verdiği isim conditional belonging, yani koşullu aidiyet. Ve araştırmacılara göre bu durum modern dönemin daha örtülü ayrımcılık ve ırkçılık biçimlerinden biri.
6: Makta da Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit Ansage. Ein von Mesut Özil, 2-0 für Deutschland. Makta da Özil, ausgerechnet Özil. Tor mit

0: lang gejoggt und Millionen haben dabei zugesehen. Das ist die Geschichte.
1: Alman medyası, hey deutsche Medien. Sizin için Alman kökenleri önemli değil. Ama iş suç haberlerine gelince bir anda herkesin kökeni yeniden hatırlanıyor. Şimdi sevgili gençler, sözüm size. Siz kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle yaşamakta özgürsünüz. Ne Alman kültürü tamamen mükemmel, ne Türk, Arap ya da başka bir kültür tamamen kötü. Her kültürün güçlü yanları da var, zayıf yanları da. Siz çok şanslısınız, her kültürün en iyi yönlerini seçebiliyor ve kendinize göre bir gelecek kurabiliyorsunuz.
2: Super Diversität, könnt ihr euch denn was darunter vorstellen?
3: Eine andere Nationalität?
4: Auch die Hautfarbe? Andere Religion?
5: Bei Super Diversität geht es um die komplexe Vielfalt, die in vielen Einwanderungsländern wie auch Deutschland entstanden ist.
1: Bizim içimizden çıkan başarılı insanları bizden koparmayın. Ya onları başarı kazandıklarında da kökenleriyle birlikte kabul edin ya da suç işleyen her göçmenin kökenini manşetlere taşımaktan vazgeçin. Eğer gerçekten eşitlikten söz ediyorsanız dili de eşit kullanın. Çünkü bugün oluşan algı çok açık. İyi olan her şey Alman, kötü olan her şey yabancı. Sonra da toplumdaki kutuplaşmanın neden arttığını konuşuyorsunuz. Oysa aidiyet sadece başarı alanlarında verilen bir ödül değildir. Aidiyet zor zamanlarda da insanı eşit görebilmektir. Peki bizler göçmen toplumu olarak buna nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki öfkeyle değil. Daha fazla bir eğitimle, daha fazla bilgiyle, her sektörde daha görünür başarıyla. Ve çocuklarımıza hem yaşadıkları toplumu hem de kendi kültürlerinin güzel taraflarını doğru anlatarak. Çocuklarımız en iyi eğitimi alsın, sağlıklı, dürüst, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yetişsin. Bu yaklaşım bize Almanya'da daha huzurlu, daha adil ve daha sağlıklı bir gelecek sunacaktır. Metropol FM Haber Merkezi, ben Ferhat Poye.
6: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 24 ve 25 derece. Gün boyunca Koblenz'te 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 11 ile 26 derece arasında değişecek. Harika bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine ben. Kurtulamadık şu adamdan diyorsunuzdur şimdi. Gitmeyeceğim işte, buradayım. Yapıştım kaldım burada. Evet, Esra arkadaşımız tatilde olduğundan dolayı Esra arkadaşımızı da burada Almanca ne derler? Vertreten yapıyorum arkadaşlar. Yani onun yerine geldim. Onun elçisiyim daha doğrusu burada. İki gününüz kaldı. Sonra kurtulacaksınız benden. Esra yine dık dık dık dık dık dık gelecek buraya. Evet, ve bugünkü programımıza, saat 7'ye kadar olan programımıza çalacağım en güzel şarkıların yanı sıra hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılar da, Shazam'ın Mazam'ın da hiçbir zaman size yardımcı olamayacağı parçalarla yolumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda konser biletleri dağıtıyorum. Evet, Noch Lauter, Genau So Ist Es ve en güzel parçalardan bir tanesi demişken başlıyoruz. Güzel bir giriş, yakışıklı bir giriş.

bu güzel havada. Kelebeklerin içimizde dolaştığı parçalardan bir tanesi geliyor. Hangisi? Ya, nasılsınız? Affetmem asla seni. Affetmeden de göbek atmak ne oluyor?

0: aşk kokan şarkılarla ilerliyoruz. Affetmem Hasan seni diyor. Und Ende. Bravo.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bayramın tatlı sürprizi yayla baklavalık yufkada gizli. Bu bayramda da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapın. Her katında mutluluğu, her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

Evet, unutmak kolay değildir. Murat Boz ve Melek Mosso. Arkadaşlar, ne oluyor? İlk önce beraber oluyorsunuz, sonra ufak tefek çaplı böyle tartışmalardan sonra ayrılıyorsunuz. Ondan sonra unutmak kolay değil demek tabii ki bence çok kolay oluyor. Ondan öncesi düşünülmesi gereken birçok şeyler var. Mesela sevgilinizle veyahut da eşinizle artık bir yerde başkalarının önünde tartışmayın diyor uzmanlar. Egonuzu değil aranızdaki bağı koruyun diyor. Demesi kolay ama kimi zamanlar insan yani kendini tutamıyor da olabiliyor. Ama elinizden geldiği kadar başkalarının önünde tartışmayın diyor. Sonra sorunları çözmeden uyumayın diyorlar. Konuşun, birbirinizi anlayın, ondan sonra yatağa geçip uyuyun. Yoksa kafanızda devamlı soru işaretlerinden dolayı uykunuz size zehir olabiliyor. Sonra ne kadar zor olursa olsun konuşmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın, iletişim güçlü ilişkilerin temelidir diyorlar. Son olarak da kötü bir günün tüm güzel günleri unutmasına asla izin vermeyin. Bir anlık sorunlar diyor. Birlikte biriktirmiş olduğunuz o güzel anılardan daha büyük olmaması gerekiyor diyor. Değildir diyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak sevdiğinize... Yani serzenişte de bulunacak olursanız bu dediklerimi... Gerçi bu dediklerimi sen uygulasaydın evde kalmazdın Hakan. Diyene bak ya. Bir arkadaşım vardı. Benim dediğimi yap, yaptığımı yapma derdi. Bu daha çok kriptolarda oluyordu. Arkadaşlar bak, ben şunu alacağım, bunu alacağım, bunu al, şunu yap, şunu sat, şunu sat dedi bana. Bunları yap dedi. Ama benim dediklerimi yap, yaptığımı yapma dedi. Bunun bir örneği gibi bu da oldu ama siz yine dediğim gibi benim yaptığımı yapmayın. Dediklerimi yaparsanız daha kârlı çıkarsınız. Dırın dırın. Sıla şimdi hayran diyor. Metropol FM'de Paydos programında.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Emre Fel ve Fong Takıl. Bir güldün dedi. Metropol FM'de Paydos programındasınız. Ve bugün öğlenleyin rengarenk programında bir konu işlemiştim. Ve o konu maalesef zaman yetmediğinden dolayı, kısıtlı olduğundan dolayı devam ettirememişti. Konumuz ise ehliyet sınavında arkadaşlar. Ehliyet sınavında başınıza gelen en ilginç olayları bana yazın, anlatın. Telefonla açabilirsiniz. Karşılıklı böyle dedikodu yapabiliriz. Şu oldu da bu oldu da falan diyebiliriz. Ehliyet sınavında arkadaşlar başınızdan geçen ilginç hikayeleri benim için, yani daha doğrusu bizler için anlatabilirsiniz. 0-32-117-970-71. Yine Showtime. Metropol FM'de. Yes. Geliyor şimdi. Son 3 saniye.

Muazzam bir şarkıydı değil mi? Of, evet, bayıldım buna. Evet, ne demiştik? Ehliyet sınavında başınıza geçen ilginç konuları benimle paylaşabilirsiniz. Mesaj yoluyla, yazılı veyahut da sesli olarak gönderebilirsiniz. Telefonla açabilirsiniz 0-30-217-970-71. Esra adına bir dinleyicimiz yazmış. Benim ehliyet sınavımda diyor ki, prüfer, yani sınavı yapan şahıs bana kızı ellilik yerde neden 50 gidiyorum diye. 53'e kadar basabilirsin diye sinir oldu bana diyor. Bunu da hiç bunu da ilk defa duyuyorum. Es echt interessant. Var mı öyle bir şey? Hmm, das wusste ich gar nicht. Yani 50 gidene niye 53 gitmiyorsun? Şimdi 50 ile gidebilirsin de o 53, o 3'ü takip edebilmek için bence daha zormuş. Yani 50 ile gidersin, 51-52 yaparsın. İstem dışı 51-52 yaparsın, orada sorun değil. Ama 53'e geldiğin zaman onu sabitlemek bence çok daha zordur. Neyse, söyle hocanın adını, daha doğrusu Puyfer'in adını. Onunla böyle iki laf edelim. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Bana yazın veya da sesli mesaj gönderin 0-30-217-970-71. Mehmet Erdem'le şimdi ilerliyoruz. Aşkımız bitecek diyor. Metropol FM'desiniz, Paydos programında. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları 24 saat boyunca burada. Her nerede olursanız olun. Hiç var.

0: Mehmet Erdem aşkımız bitecek dedi Metropol FM'de. Yes, devam ediyoruz ve ehliyet sınavında arkadaşlar başınıza gelen en ilginç olay ne oldu? Başınızdan geçen herhangi böyle sıra dışı bir şey oldu mu? Yazın bana dedim ve Möfeld'in Waldorf'tan Serpil yazıyor. Ben 87'de ehliyetimi aldım, çok ucuza geldi. Sebebi de diyor araya hafta sonu girince derslerin arasına diyor pazartesileri nasıl kullanacağını unutuyordum diyor. Yani şöyle direksiyon dersi alıyor. Sonra araya hafta sonu giriyor. Ondan sonra pazartesi yine direksiyon dersi alacağı zaman nasıl kullanacağı unutuyordu. Hoca bir gün çıldırdı ve uyuşturucu kullandığımı düşündü ve beni hemen sınava yazdırdı diyor. Beni böylelikle başından savdı. Kötü bir örnek olmuşsun. Bir diğer dinleyicim.
1: Merhaba, Manheim'den Nebi. Ben ehliyet sınavına giderken kar vardı. Tesadüfen bir 30'luk yolda gidiyordum. Bir tane yaşlı adam önümüzde düştü. Ben de o anda hemen el frenini çektim, arabayı durdurdum. Adama yardım etmeye gittim. Adamın kafası şeye değdi, kaldırıma değdi. Adam orada hemen müdahale etmek istedim. Profeteki arkadaki şeyde neyseyle bizimle hoca da dedi ki niye yardım ettin diye beni sınavda bıraktı. Ondan sonra bir dahaki sınavda girmek zorunda kaldım ve tek sınavda kazandım. Ama ne bileyim, yardım etmek de mi suç mu? Onu o an aklıma geldi. İyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar.
0: Teşekkür ederiz. Sizlere de güzel bayramlar diliyoruz. Şimdi bunun sebebini ben mantıken düşünecek olursam, zannedersem o esnada tehlike anında herhalde bir dörtleri yakman gerekiyordu. Ondan sonra araçtan inerken aynaya bakman gerekiyordu. Arkadan bir araç geliyor mu diye. Sağa sola, yani bunun gibi şeyleri yapmadığından dolayı zannedersem ehliyetini alamadım. Bu sadece benim böyle tahminim. Böyle de olmayabilir. Evet, sen de tabii ki o arada ne dedin? Oh, adamı da biraz yardım ettik. Ehliyet de cepte. Dedin ve kaldın öyle. Neyse. Ama sen yine yardım etmeye devam et. Hepimiz yardım etmeye devam ediyoruz. Doğu Svek ve Aleyna Tilki şimdi. Bir gün ol yerimde diyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com

0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Ve Paydos programı devam ediyor. Konumuz arkadaşlar, ehliyet sınavında başınıza gelen en ilginç olaylar neydi? Oktay yazmış bana, 18'ine girmeden bir ay önce sınava girdim ve sınavı geçtim diyor. Prüfa çıkardı, ehliyeti verdi. Hocama ben bir ay sonra 18 olacağımı söyledim. Sonra prüferin yanına tekrar gidip ehliyeti verdik. Prüfa kızardı kaldı diyor. Hangi prüfaymış onu söylesinize baza. Bir arkadaşım soruyor. Bir diğer dinleyicim, bakayım o ne diyor. Selam, direksiyon sınavında kırmızı ışıkta geçtim. Yine de kazandım. Liebe Grüße aus Bergisch Gladbach. Gülten. Asıl Gülten, sen hangi prüfaydı onu söylesin. Arkadaşlar, Bergisch Gladbach'ın etrafında olup da ehliyet sınavı yapanlar Gülten'i bulsunlar. Zor. Diğer bir dinleyicim. Selam Hakan, ben ehliyetimi ilk sınavı 21 Aralık 1990'da yaptım ve o gün doğum günümdü. 18 olmuştum. 45 dakika sürdüm ve durakta bana sınavcı tuzak kurdu. Ben de Tonga'ya düştüm. Yazacağına Tonga'dana ona düştüm. Farklı bir dil bu da. Karşıya park ettirdi. Ben de U dönüşü yapmam gerekiyormuş. Ben de karşıya tek yön gibiymiş. Girip park ettim ve kaybettim diye. Zor. Ama şimdi almışsındır mutlaka. Zor. Şimdi Marmaya Baytan Mit Model. Sen ona aşıksın. Kabullenme diyor. Sonra mesajları okumaya devam edeceğim. Paydos programı nasıl? Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Merhaba Hakan'ım, taksici Hasan ben Berlin'den. Ben de o şekilde bir ehliyet yaptım. Ehliyeti yaptıktan sonra 4 sene sonra bana polisten mektup geldi ki ehliyetiniz sahte diye. Ondan sonra tekrar gittim, tekrardan yaptım. Yani açıkçası ehliyetimi yaptım. Yaptığım farsçıyla biraz yamukluk yapmış. Aradan 4 sene sonra polisten mektup geldi ki ehliyetinizi tekrar yapmanız diye gerekiyor diye. Kolay gelsin Hakan'ım.
1: Merhaba, herkese iyi bayramlar. Ben de Frankfurt'tan Elif. Benim sürüş sınavında başıma gelen bir macerayı anlatmak istedim. Her şey güzel gitti. Otobandaki sürüş esnasında ben heyecandan ayağımı gaz pedalının üstünde unutmuştum.
2: Bir saniye, gaz pedalının üzerinde ayağı unutmak nasıl oluyor? Çok ilginç değil mi? Devam edelim dinlemeye.
1: Ve bunu son dakikaya kadar hiçbir şekilde fark etmemişim. Tam Ausfahrt'tan çıkarken her şeyi güzel yaptım, çıktım. Geldim, güzelce park ettim. Geçtim mi diye pürifere baktım ve bana böyle bir tuhaf bir bakış attı. Çok korkmuştu. Ben de ne oluyor ya, acaba geçemedim mi diye bir yanılgıya girdim. Meğerse ben çok hızlı sürmüşüm ve korkutmuşum. Farşule elemanını ve prüferi geçtim ama fazla Almancam olmadığı için tam anlayamamıştım. Geçemediğimi düşünmüştüm yüz ifadelerinden. Sonra bana şey de diyorlar, işte senin bir tane çocuğun var, işte hızlı kullanmaman gerekiyor, dikkat etmen gerekiyor falan filan gibi nutuklarda bulunmuşlardı ve ben o anda anlamıştım ki aslında geçtiğimi ve şeyde çok hızlı kullandığımı, otobanda çok hızlı kullandığımı, böyle bir anı paylaşmak istedim. İyi günler.
2: Ben o gündür bugündür ayağımı hala gaz pedalının üzerine unuttum. Eve giderken bile ayağım gaz pedalında. Sabahleyin arabayı biniyorum, ana gaz pedalında ayak. Benim ayak. So, diğer mesajlara da yer vereceğim arkadaşlar. Şimdi burayla ilerliyoruz, seni her gördüğümde diyor. Faydalı programdasınız. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 24 ve 25 derece. Gün boyunca Koblenz'te 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 11 ile 26 derece arasında değişecek. Harika bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Metropol FM'desiniz. Paydos programında nasıl, keyifler iyi mi? İyi mi? Değil mi? İyi, nasıl? Ha, ya oder nein? Sag mal. Ya oder nein? Hm, ich höre nichts, aber jetzt. Jetzt höre ich was.

0: So, tövbeler olsun diyor. Sizin de böyle bir hikayeniz oldu mu? Bu şarkıyı uyduracak herhangi bir hikayeniz. Daha doğrusu ehliyet arkadaşlar. Ehliyet sınavında başınızdan geçen sıra dışı olayları şimdi bu anda programımızda paylaşıyoruz. Paylaşacağız programda. Yazın bana 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71. Bir dinleyicim diyor ki aynen şunu söylüyor. Bir saniye. Alo. Atlar karıştı. Elü ha. Jet Savis. Bir dinleyicim diyor ki aynen şunu söylüyor.
1: Hakan'cığım kolay gelsin. Bu ehliyet muhabbetinizi dinliyorum. Benim de var hikayem de ben anlatmayacağım ama bir şey soracağım sana ya. Şimdi araba kullanmak işte insan elinde olan bir şey. İşte öğreniyorsun. Abi at arabalarına niye ehliyet yoktu ya? Onu merak ediyorum yani. Bir araştırabilir misin? Sen bu işleri bilirsin yani daha doğrusu. Öyle diyeyim yani. Tamam canım benim. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı olsun.
0: Şimdi benim anlamadığım şey burada sen bu işleri biliyorsun. Ben beygirci başı mıyım? Eskiden öyle derlerdi değil mi? Atları böyle toplayıp da atların başında duranlara beygirci başı derlerdi. Şimdi ben senin için bunu gerçekten zamanım harcayacağım ve araştıracağım. Ondan sonra sana bir rapor sunacağım. Umarım beğenirsin. So, jetzt machen wir weiter mit Zeynep Bastik. En güzel şarkılarından, duygusal şarkılarından birisine yer veriyoruz. 16-12 oldu saatlerimiz.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Elf Freunde schauen WM und mit Mediamarkt Saturn schaut einer gratis. Denn hier gibt's jeden 11. TV oder Beamer geschenkt. Wie den 75 Zoll TCL QD Mini LED TV mit Energieeffizienz F und einem gratis DFB Fan-Trikot für nur 999 Euro. Nur bis zum 31. Mai.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: So, jetzt machen wir weiter ve bir dinleyicim yazmış. Merhaba Hakan abi, ben Sena. 15. Mannheim'den öyle bir şarkı çaldın ki annemle göbek ata ata gidiyoruz arabada. Süpersin diyor. Evet, göbek ata ata ata gidiyorsunuz ehliyete. Konumuz ehliyet. Aman ehliyeti kaptırayım falan demeyin de bunun da sebebi ben olmayayım. Ve arkadaşlar, son mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Sonra başka bir konuya geçeceğiz. Çok ilginç bir konuya. Radyonuza sakın ayrılmayın.

Gülşen'den dinledik, canın sağ olsun dedi. Ve arkadaşlar Metropol FM'de tabii ki müziklerimizin yanı sıra, hikayelerimizin yanı sıra ve size sunmuş olduğumuz haberlerimizin yanı sıra hediyelerimiz de mevcut, vardır. Altın kazandırıyoruz, sonra seyahatler kazandırıyoruz. Aklınıza ne gelirse hemen hemen her şeyi kazandırıyoruz. Ve tabii ki en önemlisi müzikle bağdaştıran ne vardır? Konserler vardır. Bu konser biletleri de sizlere. Ya da stand-up biletlerini de sizlere kazandırıyoruz. Şimdi bu cuma günü Berlin'de Güldür Güldür'ün gösterisi var. Ve burada tabii ki bütün bu biletleri kazanan dinleyicilerimiz biletlerine ulaştılar. Ayın 31'inde ise Güldür Güldür Mannheim'de olacak. Ve Mannheim'deki bilet kazanan dinleyicilerimizi biletler bu akşam kendilerine ulaştırılacak. Buradan da tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hakan bize bilet yok mu diyorsanız biraz sonra biletlerimiz olacak. Hangi konser, hangi sanatçının, az sonra sakın radyolarınızdan ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, iyi bayramlar. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde AfD dışlanacak. SPD meclis grubu AfD milletvekillerini komisyon başkanlığı görevine seçmeyeceklerini açıkladı. SPD grup başkanı Alexander Schweitzer kararı AfD'nin aşırı sağcı siyasi çizgisiyle gerekçelendirdi ve CDU ile birlikte hareket etmeyi umduğunu söyledi. 2023 yılında Almanya'da büyük yankı uyandıran 12 yaşındaki Luise'nin öldürülmesiyle ilgili davada bugün tazminat kararının açıklanması bekleniyor. Koblenz Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Luise'nin ailesi manevi tazminat talebinde bulundu. Cinayeti işlediklerini kabul eden iki kız çocuğu olay sırasında 12 ve 13 yaşlarında oldukları için cezai ehliyete sahip sayılmadılar ve haklarında ceza davası açılmadı. Rheinland-Pfalz'in bazı bölgelerinde artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre özellikle eyaletin güneydoğusunda yangın tehlikesi en yüksek ikinci seviyeye çıktı. Landesliga Rhein-Neckar'da sezonun son haftasında FC Türkspor Mannheim ile geç karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma günü saat 19.30'da Gartenschauweg 24 adresindeki Mannheim Türkspor tesislerinde bulunan suni çim sahada oynanacak. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız değerli dinleyenler. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile, tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle, Gazi.

0: Douglas.
1: Melike Şahin sarıl bana dedi ve bu bayram gününde herkes sarılan sarılana, seven sevene. Evet, und so geht es weiter arkadaşlar. Tekrardan buradan bayramınız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun. So, şimdi bu arada şayet bayramdan dolayı Türkiye'ye gidecekler var ise, bilhassa Bodrum'a gidecek olursanız yandınız arkadaşlar. Çünkü Kurban Bayramı nedeniyle tatilden dolayı Muğla'da trafik yoğunluğu o kadar uzamış ki, yani araçtan gidecek olursanız 22 kilometreye kadar, 22 kilometre, bakar mısınız? Kuyruk var, sıra var, yani yandınız. Yani 3 gün tatil aldıysanız bunun 1,5 günü yolda geçer. Ve o kadar küçük bir beldeye yaklaşık 500 bin kişi geliyormuş ve ulaşan araç sayısı da 150 bini aşmış. Meine Fresse. Gibt's auch gar nicht, oder? Yani o kadar... Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bunu da anlatayım ama bunu ben biraz açık sözlüyümdür. Söyleyeceğim ben bunu artık. İpin ucu nereden koparsa kopsun. Yine böyle ufak bir tatil belgesinde bir festival düzenlenmişti. Bu o festival Türkiye'de oluyor bu. Ve o kadar küçük bir beldeye yaklaşık 500 bin kişi geliyormuş. Ve ulaşan araç sayısı da 150 bini aşmış. Meine Fresse. Es gibt's auch gar nicht, oder? Yani o kadar... Şimdi şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bunu da anlatayım.

düşüncesini belirtmiş. Yani ben de onu düşünüyorum. Yani o kadar insan geliyor orada. Tamam, yapılacak mutlaka yer vardır da o altyapı pek o kadar mümkün değil ya. Vallahi mümkün değil. Şimdi artık sevmeyeceğim diyor. Flamenco cover version'la Turkish Anatolian Flamenco seslendiriyor. Çok farklı. Güzel havada, güneşli havada. Gitar da çok iyi gidiyor ya.

Evet, sonunda oley demeyi unuttu. Ben onu bekledim. Ve arkadaşlar önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de bir konser var. Hangi sanatçımızın konseri? Tahmin edebiliyor musunuz onu? Neyin ha? Okey. Ben fazla lafı uzatmayacağım. O sanatçımızın şimdi bir parçasını çalacağım. Hemen ah ya. He diyeceksiniz. Benim gibi uzatacaksınız böyle. Ya es ya zupa da spaya. Her yerde Türkiye'de orada burada Almanya'dan çıkan bir sanatçımız bu tabii ki. Sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. Ve bu arkadaşımızın önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'da bir konseri var. Ve bu konser için sizlere bilet kazandıracağım. Yapmanız gereken şeyi de biraz sonra söyleyeceğim. İlk önce bu parçaya bir kulak verelim.

0: Evet, çeyrek asırlık bir müzik tarihini kutlayacak muhabbet. 25 sene olmuş arkadaşlar. 25 sene. Evet, Muhabbet Show adı altında Oberhausen'da Eberbart'ta nostaljik ve canlı bir müzikal zaman yolculuğu sizleri bekliyor. Bu konsere, bu festival gibi konsere bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Önümüzdeki ayın 6'sında arkadaşlar, önümüzdeki ayın 6'sında Muhabbet Show Oberhausen. O nasıl bir ses? Oberhausen. O nasıl bir ses söyle ya? Oberhausen. Bu da Oppenheimer gibi oldu. Yani siz de her şeye gülmeyin ya. Bak hala gülüyor. Kiminle görüşüyorum?
1: Alo.
0: Alo.
1: Aynı senin Oberhausen diye gibi oldu sesim.
0: Vallahi billahi. Sen kimsin? Kimsin sen?
1: Ben Berna'yım.
0: Berna, nereden arıyorsun bizi?
1: Berlin.
0: Berlin'den. Oberhausen'a gidecek misin?
1: Giderim.
0: Tamam, gidersin. Şimdi madem Oberhausen'daki muhabbet konserine bilet kazanmak istiyorsan bir tane şarkısını, Bobby Zilligman aynı anını söyleyebilir misin?
1: Hazırlıklarım aynı anını mı söyleyeyim?
0: Ya da cam attım pencereye tık dedi. Onu da söyleyebilirsin.
1: Zilligman aynı anın. Eşken

0: Vallahi ben muhabbete değil de senin konserine mi gelsem?
1: Teşekkür ederim.
0: Yaş kaç? Evlilik var mı? İş çalışıyor musun? Bütün bunları CV'ni vereceksin ona göre. Şu ufan mufan varsa vermiyoruz bileti.
1: Tamam.
0: Söyle bakayım. Tanıt kendini.
1: Evliyim. İş var. Evliyim. Ha, 5 senedir mutlu evliliğim.
0: Ay canım benim. Çocuk var mı?
1: Çocuk yok. Tamam. O yüzden Oberhausen'a rahat rahat gidebiliriz.
0: Oo,
1: gezebiliriz.
0: Ne güzel. Ama bilet bir kişilikti. Ne yapacaksın?
1: Olmaz. Eşimsiz hiçbir yere gitmem.
0: O zaman şöyle yapalım. Eşin gitsin. Sen kal evde.
1: Tamam olur, o da zaten muhabbeti çok seviyor.
0: Ay canım benim ya. Var mı öyle? Öyle bir kötülük yapar mıyız biz Allah'ını seversen? Var mı bende öyle yüz? Aslında var ama. Ben radyo adına çalıştığım için bendeki olan yüz radyoda Allah'tan yok. Bu iki bileti sana armağan ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Ve bu arada yine farklı bir şarkı çalıyoruz. Güzel bir şarkı gelsin. Gelemiyor. Şimdi gelsin.

0: aşk için en coş, sonra boş gelir. Bravo!
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
2: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Evet ve konumuz, daha doğrusu yarışmamız devam ediyor. Önümüzdeki ayın 6'sında Oberhausen'de Muhabbet'in konseri var arkadaşlar. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsanız beni arayın dedim ben size. Muhabbet Show adı altında olacak ki bu. Oberhausen Ebertbad'da olacak. Nostaljik ve canlı müzikal olacak aynı zamanda. Hem dedikodu olacak sahnede, hem yarışmalar olacak, hem şarkılar olacak. Hep beraber söyleyeceğiz, beraber ağlayacağız. Zilligin mein Name, kimin koluna kim yatacak onu göreceğiz. Bu eğlence için, muhabbetin bu eğlencesi için bilet kazanmak istiyorsanız beni arayın derim. Ve beni kim aradı şu anda?
3: Ömer, Frankfurt'tan Ömer.
2: Ömer Bey nasılsınız Frankfurt'tan?
3: Çok iyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Biraz önce dediniz ki yanımda, şimdi trafikteyim. Yanımda bir kadın sürücü var. Camı da açık. Metropol FM dinliyor dediniz.
3: Evet evet. Şöyle bir 5-10 dakika daha bekleseydi canlı olarak beni dinleyecekti de.
2: Ooo. Yanınızda böyle değil mi?
3: Değil. Şey, sıkıntı yok yani. Ya
2: Ömer, bir şey söyleyeceğim. O nasıl bir gülmeydi oğlum öyle?
3: Niye?
2: Bak hala böyle şerefsiz.
3: Herkes çok sever benim gülümü.
2: Böyle şadenfro olur ya böyle.
3: Öyleyim öyleyim yani.
2: Ha öylesin.
3: Çok sinsi bir insanım ben.
2: Oo, en sevdiğim modelsin.
3: Ben de öyle. Ben de öyle. Bugüne kadar iyilik yaptık, bir faydasını görmedik. Bundan sonra.
2: Bundan sonra daha fazla iyilik yapman lazım ki faydasını görebilirsin.
3: Yok yok, böyle daha iyi.
2: İyi tamam. Sen öyle diyorsan tecrübe edinmişsindir. Bak hala gülüyor. Şimdi.
3: Aynen aynen.
2: Sen Muhabbet'in konser için iki tane bilet için bizi aradın değil mi?
3: Evet.
2: Herhangi bir şarkısını biliyor musun Muhabbet'in? Zilig in meinem Armen'den hariç.
3: Olabilir. Tabii tabii.
2: Ya biliyorsun. Hangi şarkısını evet, biliyorsun?
3: Şahin olabilir.
2: Tamam, dinliyoruz seni. Hadi bakalım.
3: Ben mi söyleyeceğim?
2: Yok, ben söyleyeceğim.
3: Tamam, dinliyorum o
2: zaman. Ben söyleyeceğim, tamam mı? Biletleri sen kazanacaksın.
3: Bak, çok cömertsin.
2: Ama şöyle yapalım. İlk önce bir sen söyle, gerisini bana bırak. Sen ilk dörtlüyü söyle, geri kalan dörtlüyü ben söyleyeceğim. Hadi bakalım.
3: Sesim fazla yani, iddialı değilim ama.
2: Hiç fark etmez, hiç fark etmez.
3: Tamam ya, şaveni yapalım o zaman.
2: Hadi bakalım.
3: Venice, das mein Leben vor mir steht. So hätte ich gern ein Neubeginn. Was in mir vorgeht. Weil die Kids so verloren sind. Aussichtslos und hoffnungslos. Wenn wir stellen uns alle blind, wenn wir stellen uns alle blind. Wow, wow.
2: Wow. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, ja.
3: Kusura bakmayın yani.
2: Ja, aha, bak bak, bescheiden ist er auch noch. Kusura bakmayın, yani yoldayım aslında, çok daha iyidir sesim falan. Güzel.
3: Sen bir de
2: sizi dinle
3: beni.
2: Ben şimdi tamamlayacaktım ama bu senin sesinden sonra. Ben bunu belki daha iyileştiririm dedim ama böyle hiç tadında kalsın. Dinleyicilerimizi lütfen radyolarını kapatmalarına vesile olmayayım ben buradan. Zo. Ve bu iki bilet senin.
3: Tamam. Süper.
2: Kiminle gideceksin?
3: Nasıl?
2: Kiminle gideceksin?
3: Ya... Akancığım, ben sana söyleyeyim şimdi.
2: Ben sana söyleyeyim kimle gidebileceğini. Ben sana söyleyeyim.
3: Benim kız kardeşim çok büyük bir Muhabbet hastası.
2: Evet.
3: Ya onun için ve bir de arkadaşı var hasta olan, o Muhabbet hastası olan. Onlara armağan edeceğim.
2: Süper. Bunlara armağan etmenin nedeni onların sana şimdiye kadar, daha doğrusu seni onlara kadar şimdiye kadar iyilik yapmamandan dolayı. Zaten
3: evet, kim, düzeltmek için.
2: Kime iyilik yaptıysan başın belaya girdi diyorsun ya, onun için yapma da. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Süper, ben teşekkür ediyorum.
2: Hatta kalıyorsun, sakın ayrılma. Evet arkadaşlar, tamam. Ve şimdi Frankfurt'tan Ömer'den sonra İstanbullu Derya Uluğ'a geçiyoruz. Ne diyor? Yakıyorlar. Metropol FM'de. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi, DJ Hakan.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 24 ve 25 derece. Gün boyunca Koblenz'te 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 11 ile 26 derece arasında değişecek. Harika bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

So, ve şimdi arkadaşlar konumuz bayram. Biliyorsunuz bayramımız, hepinizin bayramı tekrardan kutlu, mutlu olsun. Hayırlı, güzel, bereketli, aynı zamanda rengarenk bir bayram diliyorum hepinize. Ve Türkiye'de 2026 yılı aile bütçesi harçlık tarifesi belirlenmiş arkadaşlar. Şimdi bayram harçlığı derken çocukların bayram harçlığı Türkiye'de bunun da listesi var. Yani şeye göre, ekonomiye göre, enflasyona göre bayram harçlığı çizelgesi var. Çok ilginç değil mi? Bu çizelgeye göre bu sene çocuklara bayram harçlığı 250 liraymış. Gençlere bayram hediyesi ise 500 lira. Torunlara özel kadro varmış bir de. 1000 lira. Yetişkin çocuklara 2000 lira. Gelinler için bayram bonusu, öyle diyorlar. Bayram bonusu varmış, o da 5000 lira. Eşleri ise bayram hediyesi 20 bin liraymış. Aşağı yukarı 380 euro falan gibi. İyi değil mi? Fena değil. Evlensek mi? Arkadaşlar bu arada siz de mutlaka gitmişsinizdir, el öpmüşsünüzdür veyahut da elinizi öptürmüşsünüzdür. Şimdi bu bayram esnasında el öpme, harçlık verme esnasında yaşamış olduğunuz ilginç şey veyahut da ne kadar verdiniz, ne kadar aldınız paylaşın benimle. Veyahut da şimdiye kadar bu bayramda el öpme hikayesinde, hikaye demeyelim de bu örf adettir. Bunda arkadaşlar başınızdan geçen ilginç olayı bana yazabilirsiniz. Sesli mesajla gönderebilirsiniz veya da canlı telefon bağlantısı da burada canlı telefon bağlantısıyla da burada karşılıklı hoş sohbet edebiliriz. Evet, bayram harçlığı ne kadar aldınız veya da ne kadar verdiniz? Yazın bana. Siz yazarken ben de hadiseyle şöyle birazcık ilerleyeyim. Ara beni diyor. Sizler

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: Getürk.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
1: Özyörem.
2: Sonra sind wir wieder ve konumuz bayram harçlığı, bayram esnasında. Elinizi öpüp de harçlık alanlar veyahut da sizin elinizi öptüğünü, herhangi birisinin elini öpüp de harçlık aldığınız olaylar var mıydı? Şimdi ve geçmişe dönük de arkadaşlar, şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en ilginç bayramlaşma hikayesi ne oldu? Bizim zamanımızda şöyle bir olay olmuştu. Türkiye'de mahallede bir dede vardı. Çok iyi para verirdi her seferinde. Bir gün gittik, ondan yine para aldık. Parayı da verdi. Sonra biz ne yapalım dedik arkadaşlara. Gittik, üzerimizi değiştirdik, kıyafetleri değiştirdik. Dedemiz zaten anlamaz dedik. Ondan sonra tekrar gittik. Aradan böyle bir 15-20 dakika geçti. Kapıyı çaldık. O dedemiz de açtı kapıyı ve dedi ki, ya oğlum, oyunculuk güzel de çoraplarınız aynı dedi. Ya adama bakar mısınız? Çoraplarımızdan bizi tanıdı ya. Biz böyle nasıl rezil olduk diyeceğiz ama benle nerede o yüz? Ya dede, bir daha versen ne olur falan dedi. Şeker verdi ikincisinde. Aynen böyle. Ve sizlerden gelen mesajlara şimdi yer veriyorum. Ben bayramda o kadar hızlı akraba gezdim ki Google Maps eve dönünce beni kurye zannetti diyor. Meltem yazmış Mannheim'den. Diğer bir dinleyicimiz ise, bir bayram dedem harçlığı euro verdi diye adamı 3 gün boyunca her gördüğüm yerde tekrar bayramlaştım diyor. Başka bir dinleyicimiz, teyzenin elini öpmeye eğildim. Kadın poğaça tutuşturdu. Harçlık sandım, teşekkür edip cebime koydum diyor. Eve gidince ezilmiş zeytin çıktı. Ve sizlerden gelen diğer mesajları bekliyorum. Yazın bana 0-32-117-970-71. Güzel anılarınız vardır mutlaka. El öperken, harçlık beklerken, zeytinli poğaça almak. Hayal kırıklığı mıydı? Yoksa o ne güzel, bugün de karnımızı doyurduk diye bir teselli ikramiyesi miydi? Yazın bana 0-32-117-970-71. Ankara Ekos'la. Devam ediyoruz. Beni al diyor. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Beni...

Güzel bir parçaydı. Beni aldı da Ankara Ekol seslendirdi bu güzel şarkımızı arkadaşlar. Ve bayramda, geçmişten de olabilir arkadaşlar, yaşamış olduğunuz bayramlaşma esnasında yaşamış olduğunuz ilginç konular neydi? El öperken, aldığınız harçlıklar veyahut da verdiğiniz harçlıklar hiç fark etmez. Yazın bana dedim. Friedberg'den İlhan yazdı. Diyor ki halama gitmiştik diyor. Dört kardeşlik diyor, gittik. Bütün kardeşlerimize mendil verdiler diyor. Hepsinin cebinden, daha doğrusu mendiline 10 lira çıktı. Benim en küçük oğlan olduğum için mendili açtığımda hiçbir şey çıkmadı. O gündür bugündür o travmayı yaşıyorum ben diyor. Evet, üzücü. Maalesef. Bir diğer dinleyicim ise bayramlaşırken el öperken büyüğümüzün eline çay döktüm. Küfrü yedim diyor. O bat ağzından Emre. İyi, dayak yemekten iyidir ama. Hakan kardeşim, nerede eski bayramlar? Beni 60 yıl yere götürdün, sağ olasın. 70'ler popüler yollardı. Ev ev gezerdik o zamanlar. 6 yaşındaydım. Sadece 1 lira verenlere giderdik. Gerisi şeker verirdi. Çoğu da et verirdi diyor. O zaman insanlık çok başkaydı. Hakan inan ki selam saygılar kaptan abin Mehmet diyor. Bir başka dinleyicim ise Nebahat diyor ki en sevdiğim bayramlar ablamın buraya geldiği bayramlardı. Bize öyle bayram harçlığı vermediler. Bunu bilen ablam bayramda yüzükleri dağıtıyordu elini öpenlere. Oh! Başka bir dinleyicim dedi ki çocukken bayram harçlıklarını sayarken kendimi mafya babası gibi hissediyordum diyor. Para yatağın üstünde böyle çoğalmış, ben hesap makinesiyle bu operasyon baş... Bu ne yazıyor? Bu operasyon başarılı geçti çocuklar. El öpmeyi operasyon olarak görenler. Evet, ve şimdi sırayla devam ediyoruz yolumuza. Hayran diyecek Metropol FM'de en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hoppa! 17.24 yaptık saatlerimizin. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile, tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz. İyi günler değerli dinleyenler, iyi bayramlar. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde AfD dışlanacak. SPD meclis grubu AfD milletvekillerini komisyon başkanlığı görevine seçmeyeceklerini açıkladı. SPD grup başkanı Alexander Schweitzer kararı AfD'nin aşırı sağcı siyasi çizgisiyle gerekçelendirdi ve CDU ile birlikte hareket etmeyi umduğunu söyledi. 2023 yılında Almanya'da büyük yankı uyandıran 12 yaşındaki Luise'nin öldürülmesiyle ilgili davada bugün tazminat kararının açıklanması bekleniyor. Koblenz Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Luise'nin ailesi manevi tazminat talebinde bulundu. Cinayeti işlediklerini kabul eden iki kız çocuğu olay sırasında 12 ve 13 yaşlarında oldukları için cezai ehliyete sahip sayılmadılar ve haklarında ceza davası açılmadı. Rheinland-Pfalz'in bazı bölgelerinde artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre özellikle eyaletin güneydoğusunda yangın tehlikesi en yüksek ikinci seviyeye çıktı. Landesliga Rhein-Neckar'da sezonun son haftasında FC Türkspor Mannheim ile Keç karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma günü saat 19.30'da Gartenschauweg 24 adresindeki Mannheim Türkspor tesislerinde bulunan suni çim sahada oynanacak. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız değerli dinleyenler. Sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Zor. Konumuz bayram esnasında almış olduğunuz harçlıklar ve o esnada yaşamış olduğunuz ilginç hikayeler, yaşanmışlıklar, vermiş olduğunuz veya da vermemiş olduğunuz, almış olduğunuz veya da almamış olduğunuz harçlıklardan bahsediyoruz. Yani işimiz gücümüz para arkadaşlar. Nevat yazmış, en sevdiğim bayramlar ablamın buraya geldiği bayramlardı diyor, onu söylemişti. Bizde de ilginçtir, kapı kapı gezip para topladım torbayla. Kızız ya, bir ağırlığımız vardı, hiç yakışmıyordu diyor ve ablamla diye birlikte gezerken diyor. Bir saniye. Ben mesajları karıştırmışım arkadaşlar. Tüh, şimdi buradayız. Alev yazmış, siz yine üzerinizi de değiştirmişsiniz diyor. Ben para veren komşuya her gidenle beraber gittim. Üçüncü de bana, sen gelme artık, sana verdik. Demişlerdi, kendimi görünmez mi veya bu klemun mu zannettim acaba? Çocuk olmak ne güzel şey ya diyor. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi güneşe dokundum diyor. Köfünden dinliyoruz. Metropol FM'de Pilot programındasınız.

Evet, Temo'dan mutlaka alışveriş de yapıyorsunuzdur. Yapmayan herhalde hemen hemen yok gibi artık bu devirde, değil mi? Şimdi Avrupa Birliği Temu'ya artık yeter çekmişler. Demişler ki senin sitede satılan malların yarısı bomba gibi geziyor kardeşim, bomba gibi. Sebebi nedir? Onu da biraz sonra açıklayacağım. Öncesinde Mero'dan dinliyoruz. Dur gitme diyor. Ve Temu'ya tam 200 milyon euro ceza vermişler.

0: Ve Temu'dan alışveriş yapanlar burada mı, parmak kaldırsın? Kaldır kaldır kaldır. Redaksiyonda bütün arkadaşlarımız parmaklarını kaldırdılar. Ve şimdi Avrupa Birliği dedim biraz önce de, sonunda Temu'ya sen biraz fazla oluyorsun diyerekten bam 200 milyon euro ceza yapıştırmışlar. Evet. Sebebi ise Temu'da satılan bazı ürünlerin bayağı sıkıntılı olması. Mesela elektronik aletler güvenlik testine kalıyormuş, geçemiyorlarmış. Sonra bebek oyuncaklarında fazla kimyasal çıkıyormuş arkadaşlar. Yani çocuk oyuncağı diye alıyorsun, sonra karşına ne bileyim laboratuvar deneyi gibi bir şey çıkıyor. Ve Avrupa Birliği diyor ki sen bu riskleri düzgün konuda edemiyorsun, etmedin şimdiye kadar, milletin kasasında illegal ürün çıkarıyorsun. Bir de olay küçük değilmiş, çünkü Temu'nun Avrupa'da 130 milyon kullanıcısı olmuş. Az değil, 130 milyon. Yani sistem öyle büyümüş ki herkesin önüne böyle problemli ürün düşme ihtimali var. İster istemez var. Kısacası ne oluyor? Ucuz diye girdik diyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Bir tost makinesi ısmarlıyorsunuz. Ardından da tost makinesi geldikten sonra bir ne bileyim böyle bir transformer çıkıyor karşınıza. Yani tost makinesi hariç her şey çıkıveriyor ortaya. Evet, sizin Temu'dan alıp da yok artık be dediğiniz herhangi bir olayla karşı karşıya geldiniz mi arkadaşlar? Bazı şeyler var da çok komik şeyler çıkıyor. Mesela küçük orada resimde mesela bir fırın görüyorsun. Sonra eve sipariş veriyorsun. Aynı fırın geliyor. Ama fotoğrafta gördüğünüz ebatlarda yani oyuncak şeklinde geliyor. Yalan söylemiyorlar işte. Fotoğrafta göründüğü gibi diyor adam da. O küçük Kleingedruckte onları maalesef göremiyoruz. Ve burada Fatih arkadaşım diyor ki ben Temu'dan alıyorum, Vinted'de devam satıyorum. Evet, bir de bu var. Üç kağıtçının üç kağıtçısı. Evet arkadaşlar, var mı böyle Temu'dan alıp da böyle yok artık dediğiniz herhangi bir hikayeyle karşı karşıya kaldınız mı? Yazın bana sesli mesaj, yazılı mesaj veya da canlı telefon bağlantısıyla. Şimdi devam ediyoruz. Sezen Aksu'nun Tanrım adlı şarkısını sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Kısa bir reklamın hemen ardından.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: mutluluğu her lokmasında sevgiyi hissedin. Yayla sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı, tatlı bayramlar diler. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Ve konumuz sıcağı sıcağına devam edelim. Ondan sonra Sezen Aksu'ya geçeceğiz. Konumuz Avrupa Birliği. Temu'ya 200 milyon euro cezayı yapıştırıvermişler. Senin satmış olduğun ürünlerde hem kimyasal maddeler var, onun yanı sıra bebek oyuncaklarında dediğim gibi fazla kimyasal madde çıkıyor. Elektronik aletler güvenlik testinde kalıyorlar. Yani çocuk oyuncağı diye bir şey alıyorsun, ondan sonra karşında biraz önce dediğim gibi laboratuvar deneyi gibi bir şeyler çıkıyor. Onun için 200 milyon euro az da değil ama gerçekten Fedinya One Ende. Sizin Temu'dan herhangi bir sipariş yapıp da hayal kırıklığı yaşadınız veyahut da ilginç bir şeyle karşı karşıya geldiniz mi? Arayın beni derim. Bir dinleyicim aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Ben Kadir, merhaba.
1: Kadir Bey, nereden arıyorsunuz?
2: Tüm Berlin'in bayramını kutlarım.
1: Sağ ol. Berlin mi? Mannheim yok mu?
2: Berlin.
1: Sırf Berlin'i kutluyorsun. Stuttgart, Mannheim yok. Sırf Berlin, öyle mi?
2: Yok. Tüm İslam alemi. Pardon, Berlin'den mi katılıyorsunuz anladım.
1: Evet, sizi dinliyoruz, buyurun.
2: Ya ben panel vant beşlerini yapmıştım. 6 tane, 1 metreye 1,5 metre geldi ve memnun kalmadım. Geri göndermek istedim. 179 euroydu 4 tane panel vant. Geri istemediler. Önce dediler size indirim yapalım, %20 verelim, %60 verelim. Dedim yok, ben geri göndermek istiyorum. Ve bana dediler geri göndermeyin, ürün sizde kalsın, biz size paranızı iade ediyoruz ve yaptılar. Ondan sonra bir seferinde de yine Rasenspringer 5'ten yapmıştım fiske sulamak için. O da yani göründüğü gibi değildi, plastikti. Memnun kalmadım, onu da göndermek istedim. Onu da almadılar, parayı iade ettiler. Yani onu söylemek istedim.
1: Yani siz
2: genellikle geri istemiyorlar.
1: Yani siz böylece evi düzdünüz.
2: Yok, bahçeyi diziyorum.
1: Efendim?
2: Bahçeyi diziyorum. Bahçe eşyalarını bu tavsiye ilginç. Ederim. Bedavaya geliyor.
1: Arkadaşlar lütfen bunu evde denemeyiniz. Bahçede deneyebilirsiniz. Nasıl yandıksan? Yani var mı? Bir saniye özür dilerim. Var mı böyle bir olayla, aynı bu olayla karşı karşıya kalan? Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Acaba şimdi geri göndereceksiniz falan filan, onun postası mosası falan herhalde onlara daha çok pahalıya mal olacak.
2: Evet.
1: Ya o zaman
2: maliyeti daha çok olacak.
1: O zaman bir ne bileyim televizyon ısmarlasaydınız.
2: Onu deneyeceğim ve size döneceğim Hakan. Onu deneyip size döneceğim.
1: Mutlaka dön bak, yoksa vallahi billahi bak iki elim yakanda olur, tamam mı?
2: Mutlaka. Tamam Hakan
1: çok merak ettim vallahi, acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Sizin de başınızdan böyle bir şey geliştiyse bana yazın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: İyi günler.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Siz de.
1: Sağ olun. Ben de mi yapsam? Siz ne? Denediniz mi siz de? Bizde de, sizde de mi oldu? Ha, bizimkiler burada bizde de oldu diyor. Hatta biz olduruyoruz diyor. Zam. Var mı böyle hikaye? Bak şimdi ne diyeceğimi unuttum ya. Aklıma soktum bunu ha. Farkındasınız değil mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Hala aklımda. Sezen Aksu'nun Tanımadığı şarkısını çalıyorum şimdi. Paydos programısınız.

Zo Payidar adı altında Anadolu Kültür Gecesi halk dansları ve müzik gösterisi var. Stuttgart'ta Schwarmland Halle Feldbach'ta arkadaşlar. Bu gösteri önümüzdeki ayın 26'sında Cuma günü. Giriş saati 18.30'dan itibaren kimde var? Ender Balkır orada olacak. Aynı zamanda sanat yönetmenleri olacak Sinem ve Burak Özyavuz da orada olacaklar. Felbah Türk Derneği ve BEM Folk Dance sunar Payidar. Evet, bu Payidar gösterisi için dediğim gibi Ender Balkır da orada olacak. Orkestrası ile birlikte. Stuttgart'ların sesini ve civarındakiler bu gösteri için bilet istiyorsanız beni şimdi arayın. Telefon numaram 030-217-970-71 030-217-970-71. Şimdi Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Ay'a benzer diyor. Ne şarkıydı be, hala öyle. Metropol FM'desiniz. Faydas programında en güzel şarkılarımızla, tüm zamanların en yeni ve en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 24 ve 25 derece. Gün boyunca Koblenz'te 12 ile 26, Neuwied ve Bendorf'ta 11 ile 26 derece arasında değişecek. Harika bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: So, dann sind wir wieder. Konumuz Temmuz'da arkadaşlar ve Temmuz'a Avrupa Birliği 200 milyon euro'luk bir ceza vermişler. Sebebi ise birçok ürünün hem tehlikeli hem de zararlı oldu. Gerçi tehlike de zarar da aynı şey. Çocuk oyuncaklarında bazı ve ısmarlamış olduğunuz çocuk oyuncaklarında kimyasal madde görülmüş. Ondan sonra elektronik aletlerde de pek güvenilir, her aletin pek güvenilir olmadığı ortaya çıkmış. Böyle bir durumla hiç karşı karşıya geldiniz mi dedim. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Konuyla ilgili mesaj göndermek istedim. Temmuz'dan evet ben de çok alışveriş yaptım. Ama bu söylenenlerin hiçbirisini yaşamadım. Birçok şey aldım. En son mutfağıma böyle bar tarzı bir masa ve taburelerini aldım. Benim inanılmaz hoşuma gitti ve çok böyle sağlam çıktı ve gelenlerin de çok hoşuna gitti. Bilemedim, dinliyorum şu anda ama katılamıyorum ne yazık ki. Çünkü ben almış olduğum tüm ürünlerden memnun kaldım ama elektronik o tarz bir şey almadım. Sadece dolap tarzı, mutfak içinde çok amaçlı dolap, masa. Sehpa almıştım. O da çok güzel çıktı. Elektronik olarak evet yorum yapamayacağım ama aldığım şeyler muhteşemdi.
0: Ve bu arada dinleyicilerimden gelen mesajlar var. Diyor ki selfie çubuğu sipariş ettim. Açınca olta gibi uzadı diyor. Balık tutmaya gidiyorum artık diyor onunla diyor. Bu kadar da uzun olmasa daha iyi olur diyor. Kedi oyuncağı aldım. Kedi korkup kaçtı diyor. This guy. Ben oynuyorum şu anda diyor onunla. How good. Akıllı tartı aldım. Her çıktığımda farklı kilo söylüyor. Başka bir dinleyicimiz ise ne diyor? Yapay çiçek aldım. O kadar kötü kokuyor ki gerçek çiçek olsa belediye karantinaya alırdı diyor. So, bu konuyu da buradan noktalıyoruz. Şimdi DJ Hakan'ın tabii ki seçmiş olduğu bazı özel şarkılar var. O özel şarkılardan bir tanesi de şimdi geliyor. Bayılacaksınız buna. İnanın, bayılacaksınız. Çalalım mı? 5, 4, 3, 2, 1 ve start! Geliyor.

0: harika bir şarkı. Tarkan'dan tanıdığımız Şımarıkalı şarkıyı böyle 40'lı seneden 50 senelerin swing tarzıyla yapılmış, harmanlanmış ve muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Evet, ve şimdi Eli Buse Doğan Yangın Yeri diyor. Birazcık yavaşlayalım.
1: Hala dönmedin geri.
0: Nefes alalım. Yorulduk hopluya zıplaya. 18-11 oldu saatlerimiz. Keyfiniz yerinde olsun.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

En güzel ve en yeni şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Yeppa! Ve arkadaşlar, şimdi Türkiye'de bir psikiyatrist var. Arif Verimli. Çok önemli bir adam. Türkiye'de birçok kişi tarafından tanınıyor, saygıda duyuluyor ve Arif diyor ki, ruh sağlığınızın yerinde olmasını istiyorsanız gece, iyi dinleyin şimdi, 23 ile 5 arasında uyuyacaksınız diyor. Ruh sağlığı için başka yolu yok. Hmm. Gece vardiyasında çalışanlar ne olacak? Sizde de böyle bir durum söz konusu mu? Var mı böyle bir şey? Varsa ya da hak veriyorsanız söyleyin. Yani benim aklıma gelen ilk o oldu. Sonra onun yanı sıra bir yol daha var tabii ki. Birinin gitmesi lazım diyor birisi de. Ondan sonra o zaman yandaki bir dinleyicim de tam benim saatler ama ne fayda diyor. Hiç uyumuyorum, ruhum çok iyi Arif hocam diyor. Buradan da serzenişte bulunuyor. Evet, çok önemli aslında bu uyku saatleri. Bilhassa ya, sabah vardiyasında Serdar'la şimdi programa geldiğimiz zaman biz 4'ü tam 5'te, yani ben daha doğrusu 4'ü 5 dakika geçe, 5'i de var, 5 dakika geçe kalkıyorum ve buraya geliyorum. Orada yani benim 1 saatlik bir kesintim var. Yani arada bir saçmalıyorsam ondan dolayıdır arkadaşlar. Kılıfı da bulduk. Oh ne güzel. Şimdi Simge'yle devam ediyoruz. Ben bazen diyor. Güzel bir şarkı.

0: Dededen toruna, anneden kızına, babadan oğula, nesilden nesile. Tüm sevdiklerinize, tüm sevdiklerimize bayramınız bolluk ve güzellik getirsin. Nesilden nesile, sevgiyle Gazi.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: İyi günler değerli dinleyenler, iyi bayramlar. Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi'nde AfD dışlanacak. SPD meclis grubu AfD milletvekillerini komisyon başkanlığı görevine seçmeyeceklerini açıkladı. SPD grup başkanı Alexander Schweitzer kararı AfD'nin aşırı sağcı siyasi çizgisiyle gerekçelendirdi ve CDU ile birlikte hareket etmeyi umduğunu söyledi. 2023 yılında Almanya'da büyük yankı uyandıran 12 yaşındaki Luise'nin öldürülmesiyle ilgili davada bugün tazminat kararının açıklanması bekleniyor. Koblenz Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada Luise'nin ailesi manevi tazminat talebinde bulundu. Cinayeti işlediklerini kabul eden iki kız çocuğu olay sırasında 12 ve 13 yaşlarında oldukları için cezai ehliyete sahip sayılmadılar ve haklarında ceza davası açılmadı. Rheinland-Pfalz'in bazı bölgelerinde artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riski yükseldi. Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre özellikle eyaletin güneydoğusunda yangın tehlikesi en yüksek ikinci seviyeye çıktı. Landesliga Rhein-Neckar'da sezonun son haftasında FC Türkspor Mannheim ile Keç karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma günü saat 19.30'da Gartenschauweg 24 adresindeki Mannheim Türkspor tesislerinde bulunan suni çim sahada oynanacak. İsviçre'nin Winterhol kentinde tren garında bir kişi elinde kesici aletle 3 kişiyi yaraladı. Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 31 yaşındaki İsviçre vatandaşı gözaltına alındı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre bu saldırının arkasında dini bir motivasyon olabilir. Almanya'da organize suç ve rocker gruplarına yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Renvestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde operasyonlar düzenlendi. Polis özel harekat ekipleri Gelsenkirchen, Gladbeck ve Steinfeld kentlerinde toplam 9 adreste arama yaptı. Soruşturmada 28 ila 50 yaşlar arasında 8 kişinin hedef alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir mevzinin vurulduğunu ve 4 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız değerli dinleyenler. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Zo. Evet, psikiyatrimiz ne demiş? Saat 23 ile 5 arası uyku çok önemli. Şayet o saatler içerisinde uyumuyorsanız veyahut da uykunuz bölünüyorsa o zaman kafayı yemek üzeresiniz diyorlar. Saat 23 ile 5 arasında olması gereken uykuyu mutlaka uyumanız gerekir diyorlar. Ve bu arada tabii ki gece vardiyasında çalışanlar ne yapacak falan dedim. Bir dinleyicim. Nebahat, saat 23 ile 5 arası uyku yeter mi insana ya diyor. Bu terse bir ilişki, pardon, bu terse bir işlik var diyor. Komik güya. Ya Nebahat, çok eski bunlar ya. Biz çocukluğumuzda yapıyorduk bunları. Ben en geç 21'de uyumalıyım, 5'te kalkabilmek için, daha erken kalktığım için 20-30'da yatışa geçiyorum diyor. Sen şöyle bir DNA'na baktır. Bir tavuk mavuk falan çıkabilir. Bir tavukluk görüyorum ben sende. Hafta sonu değil tabii, o zaman geceleri akıyorum dermişim, onu da diyor. Varsayım o da. Yani şurada 4 kelime ezdin, 3'ü yanlış. Başka bir dinleyicim. Hakan, iyi akşamlar. Hayırlı paydoslar kardeşlerim. Nasipse yarın dinleriz seni yine. Aa bak, şimdi üzüldüm ama. Şurada bir 15 dakika daha dayanamadın mı? 19'a gidiyor ama ondan sonra Okan Bayevgen geliyor tabii ki. Evet, ve başka bir dinleyicim ise İyi akşamlar. Şu an işteyim ve masa başında sizleri dinliyorum. Tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı en içten iliklerini kutluyorum. Ben Gökhan Sezgin Zollingen'den BMW Procar'da satış danışmanı olarak görev yapıyorum. Dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Saygılarımla Gökhan Sezgin BMW Procar Zollingen. Şimdi niye gülüyorsunuz arkadaşlar diyecek olursanız, yani bana yazmış olduğu mesajı görseniz sanki Beverbon yazar gibi. Noktalar, virgüller, satır başları, nasıl başlamış, altında da kartvizit gibi yazmış. Tamam, en sonuna da BMW Procar Zollingen. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. İyi ki masa başında bizi dinliyorsun ve bizi dinlemeye devam et. Güzel arkadaşım Gökhan Sezgin. Kış güneşi, sakiler. Kış güneşini uzun zaman görmedik. Zaten hiç görmedik bu sene de. Yaz güneşini de göremiyorduk ve tam ucundan döndük. Güneşli günleriniz olsun, güzel bayramlarınız olsun. Sakilerden dinliyoruz şimdi. 18.35 oldu saatlerimiz. Paydos programısınız. Mikrofona ben, DJ Hakan. Artık.

Ne kadar güzel söylemişler değil mi? Sakiler kış güneşini seslendirdi. Tarık Hanım'ın şarkısını, bu güzel şarkısını Müslüm Gürses vardı. Biliyorsunuz onlara benziyor sesi. Harika. 10 numara. Wunderbar. Geçenlerde bir yazı okudum sosyal medyada dolaşırken. Yani böyle okudum, ondan sonra daldım kaldım. Aynen şöyleydi. Yakışırken giyinin, iştahınız varken yiyin, sağlığınız yerindeyken gezin. Çünkü ömür akıp gidiyor. Bayağı bir kaldım. Aslında haksız da değiller. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler zamanında güzeldir arkadaşlar. Ne bileyim, sevdiklerinize sarılmayı, en sevdiğiniz kıyafetleri giymeyi ve o hep hayal ettiğiniz şehri gezmeyi bence hiçbir zaman yarına bırakmayın. Biliyorsunuz. Çünkü hayat bir gün dediğimiz o belirsiz tarihten çok daha kısa. Evet. İyisin tabii diyecek denizse ki. Hepimiz iyi olalım, mutlu olalım, sağlıklı olalım. Tekrardan hepinize güzel bayramlar, renkli bayramlar, huzurlu bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Paydos programında.

Yeni Sekin'in en duygusal şarkılarından bir tanesi. İyisin Tabi Metropol FM'deydi. Pilots programında. Wunderbar.

0: So, şimdi bayram mesajları geliyor. Sağdan soldan Mac Design Cem'den geliyor. Hakan'cığım, nice bayramlara seni dinliyorum, güldürüyorsun hepimizi diyor. Tabi burada maymunluk yapıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu bana, sizleri güldürebiliyorsam. Abay lahmek olsa bu da. Yani bir komik olmak var, bir de gülünç olmak var. Ben ikincisiyim herhalde. Ya bu arada Türkiye'deki insanların %88'i, iyi dinleyin, sen öde ben IBAN'a atarım yalanıyla dolandırılıyormuş arkadaşlar. Aslında o %89 da olabilir. Beni eklemeyi unutmuşlar. Yani 1% kadar bir vukuatım vardır benim de. So, şimdi kısa bir reklam arası yapacağız. Ondan sonra Özgün'ün Şeytan adlı şarkısıyla, o şarkının ismini bak, Şeytan, eyvah eyvah. Onu dinleyeceğiz. Nerede? Tabii ki Metropol FM'de.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Yardımlaşma artar, mesafeler erir. Paylaşmanın tadı tüm kalpleri birleştirir. Enfes Ege Türk lezzetleriyle bayram sofraları şenlenir.

0: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Evet, radyomuza yeni bir stalker var arkadaşlar. Gökhan Sezgin, BMW'de Procar olarak çalışıyor. Zollingen'den arıyor bizi. Arıyor değil de biraz önce okumuştum biliyorsunuz mesajınızı. Bize sanki başvuru yapar gibi WhatsApp mesajında bile her şey yerli yerinde, düzgün bir şekilde. Ondan sonra bir tane de fotoğrafını göndermiş. Yani tam bir iş başvurusu gibi. Yan durmuş bile. Ne diyor? Teşekkürler güzel kardeşim ve memleketim. Giresun parçasını da çalarsan çok süper olacak. Ahmet Aslan Giresun'un içine. Na mükemmel. Sonra bana bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafında da masasını üzerinde Metropol FM'i dinlediğine dair bir Beweislük Nummer 4. Şimdi İsim bir saniye. İsim neydi? Giresunlu Gökhan. Şimdi Gökhan'ın yazmış olduğu WhatsApp yazısını gördüm. Fotoğrafını da gördüm. Her şeyi derli toplu. Ve burada masasına da baktım. Simetrik hastalığı falan var herhalde. Her şey düzgün yani. Bu kadar düzgün. Bak ben sana söyleyeyim. Senin mutlaka ama bir tedaviye ihtiyacın var. Bu kadar düzgün olman normal değil. Ben sana söyleyeyim. Tamam mı? Tamam, senin dediğin o isteğini bugün maalesef yerine getiremeyeceğim ama yarın böyle bir bakarız, buluruz, arşivimizi yoklarız. Bulursam da onu sana çalacağım. Söz. Anlaştık mı? Buradan da tekrar Zollingen'e selamlar. Köln stüdyolarımıza uğrayabilirsin. Misafir olarak gelebilirsin. Biz de sana BMW'lerimizi gösteririz. Şimdi Özgün Şeycan diyor. 18.49 yaptık saatlerimizi. Paydos programına keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Mikrofona ben DJ Hakan.

Özgün. Ne oldu öyle? Şarkı yavaş yavaş sessize geçti. Şeytan meydan dedin, şarkıyı böyle sessiz sessiz bitirdin değil mi? Ya. Evet arkadaşlar, bugün muhabbetin biletini dağıttık. Ender Balkır biletini dağıttık. Ve Berlin'de önümüzdeki ayın 7'sinde Berlin'de ikinci Halk Oyunları Kültür Festivali var. Ufa Fabrik'te olacak olan bu gösteriye, bu kültür festivaline bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arayın. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. İkinci Halk Oyunları Kültür Festivali önümüzdeki ayın 7'sinde Berlin'de Ufa Fabrik'te olacak. Arayın ve biletlerinizi kazanın. Aleyna Tilki şimdi. Niyetin saf diyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç ve siz bilişim sektöründesiniz ve şu an büyük bir IT danışmanlık şirketinde yapay zeka bölümünü yönetiyorsunuz. Aynı zamanda ekibinizle beraber Avrupa genelinde farklı şirketlerde çeşitli yapay zeka uygulamaları üretiyorsunuz. İşte siz aranılan insansınız benim programım için. Çünkü herkes yapay zekadan bahsediyor. Neredeyiz yapay zeka konusunda?
2: Yapay zeka konusunda aslında şu anda daha ilk adımlardayız. Çok uzun bir yolculuğun bir ilk adımları ama bu adımlar o kadar çok şeyi etkiliyor ki hepimiz bir taraftan da şaşkınız. Çok şey değişiyor bir anda. Şirketler değişiyor, çalışma düzenleri değişiyor, insanlar değişiyor. Bir taraftan çocuklarımıza ne eğitimi vermemiz lazım diye düşünülüyor. Bir taraftan yeni mezun insanlar biz nasıl iş bulacağız diye düşünüyor. Aslında çok hızlı, çok karışık bir zamana girdik. Ve şimdiye kadar görmediğimiz bir hızda ilerliyor yapay zeka.
1: Peki. Aytaç Bey, siz 40 yaşındasınız. 17 yıldır Almanya'da çalışıyorsunuz. Bana belki de bir karşılaştırma yaparsınız. Türkiye'de yapay zekaya bakış ve Türkiye'deki reel ilerleme, Almanya'da bakış ve Almanya'daki reel ilerleme konusunda.
2: Bu dediğiniz aslında çok ilginç Okan Bey. Çünkü Türkiye'de yapay zekaya inanılmaz bir açlık var ve herkes çok merak ediyor. Olabildiğince bu treni yakalamaya ve bu değişimin öncüsü olmaya çalışıyor. Almanya'da iş biraz daha değişik. Burada işin risk tarafına biraz daha bakılıyor. Acaba biz bu yapay zekayı kullanacağız ama datalarımız nereye gidiyor? Bu bilgileri kim alıyor? Ne taraf kullanacak? İşin biraz daha risk faktörü ön planda. O yüzden Almanya yapay zekayı regüle etmek üzerine düşünce üretiyor. Türkiye kullanmak üzerine. Fakat ne yazık ki...
1: Bu çok ilginç ama bu farklılık.
2: Çok enteresan. İki tarafta da henüz yalnız yapay zekanın aslında sürücü koltuğunda değil bu iki ülkede ya da bu iki bölgede. Sürücü koltuğunda Çin var, sürücü koltuğunda Amerika var. Diğer kalan herkes yan koltuklarda ne olacağını bir şekilde merakla bekliyor. Çünkü yapay zekanın teknolojisini ne Almanya ne Türkiye üretemiyor şu anda.
1: Evet, ve biz hakikaten bu benim de gözüme çarpıyor. Çünkü ben böyle söyleşilerde moderatörlük yapıyorum. Ve bu moderasyon yaptığım söyleşilerde de gördüğüm şey, herkesin aman şekerim böyle bir yapay zeka treni var, biz onu kaçırmayalım, orada bir vagona tutunalım, peşinden koşalım filan. Almanlar teknolojiyi bilen bir ülke olarak bunu regüle etmesi, bu konuda endişelenmesi, bu da çok doğru. Bir yandan da sosyal medya üzerinden ya da farklı kanallardan teknobaronların, yani özellikle Amerikalıların bu işin yöneticileri ve uygulayıcıları ve işte data bankalarının sahibi olanların anlattığı şeyler var. Şöyle kolaylaşacak, böyle kolaylaşacak. Hakikaten beni de şüpheye gark ediyor. Bu robotik durumlar ya da yapay zeka durumlarının bu kadar tatlı şeker olmaları, işte robotun dans etmesi, robotun bize kahve vermesi ya da AI danışmanın sen haklısın canım, seni anlamıyorlar bir tanem şeklinde konuşması beni çok endişelendiriyor.
2: Orada büyük teknoloji şirketlerinin tabii şu anda yaptığı önemli bir şey var. Buraya çok büyük yatırımlar yapılıyor. Milyarlarca dolar, hatta yüz milyarlarca dolar yatırımlar yapılıyor ve bizim bu teknolojiyi bir an önce kullanmamız, buraya bir an önce geçmemiz için çok büyük motivasyonları var. Fakat işin ilerleyen tarafı çok parlak gözükmüyor açıkçası. Çok haklısınız.
1: Peki burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Bir ara Metaverse'ü anlatan toplantılarda moderatörlük yaptım. Şimdi de yapay zeka konulu toplantılarda moderatörlük yaparken diyorum ki ne oldu şekerim bu Metaverse treni? Hepiniz onu kaçırmadan içine doluşmaya çalışıyordunuz. Ne oldu gerçekten?
2: Ya şimdi bu yeni gelişen teknolojilerde haklısınız. Bir sürü hype dediğimiz şey var. Aslında teknoloji daha tam oturmadan hype'lanıyor. Çok fazla konuşuluyor. Ve arkasından gerçek bir şey gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmiyor. Metaverse bunlardan biri oldu. Bir hype oluştu ve arkası boş çıktı. Ama yapay zeka böyle değil. Bu da hype'landı. Olduğunun çok ötesinde işte borsadaki değerlemeleri görüyorsunuz. Teknoloji şirketlerinin değerleri 10 katına 15 katına çıktı. Fakat şimdi görebildiğimiz şu. Yapay zeka gerçekten çalışıyor ve gerçekten katkı sağlıyor ve gerçekten verimi inanılmaz derecede arttırıyor. Şirketler şu geçtiğimiz bir sene içerisinde bunun sonuçlarını görmeye başladılar. O yüzden şey demek mümkün, bu arkası hızla dolacak buradaki hype'ın.
1: Peki siz tabii ki bir profesyonel olarak şirketlerle çalıştığınız için benim biraz da paranoidçe gördüğüm şu şeyi görüyor musunuz? Bir şirket çok ulusludur. Çok patronludur, çok yatırımcılıdır. Borsaya açıldıysa o şirketin kağıtlarını alanların emrine girer. Onlar ki zaten küçük paylar, küçük karlar etmek, bu kağıtları elinde tutmak ya da tutmamak sorunuyla karşı karşıyadır. Bu bir süre sonra bana güvenilmez bir tablo gösteriyor. Yani mutlaka tepede bir CEO, bir baron, bir şey ne ona ne isim vereceksek bir tip var. Ama o da kağıt sahiplerini mutlu etmek, şirketle ilgili iyi haberler yayınlamak zorunda ve nereye gittiğini bilmeyen herhangi bir gerçek kimlik, etik, milli, şu bu sayabileceğimiz bütün insani durumları, sosyal durumları söyleyelim. Bütün bunları boş vermiş ya da kale alamayacak durumda kesin karlılık ya da yatırım bekleyen bir organizma var, değil mi?
2: Doğru.
1: Ve bu organizma yapay zekayı hızla hızla hızla daha büyük bir donanım, daha genişlemiş bir donanım haline getiriyor dünya çapında.
2: Doğru.
1: Peki bunu kim eleştirecek? Kim nereye gidiyorsunuz yahu diyecek? Peki yani özellikle ülkelerin şeyi savunma sanayileri, silah sanayileri de bunu yararlanıyor, bundan yararlanıyor ve bunu besliyor. Yani demek ki milli çıkarlar söz konusu. Hadi bakalım söylemek gerekirse. Peki buna kim hayır diyecek? Akademisyenler mi diyecek? Bir ara Elon Musk ve diğerlerinin altını imzaladığı gibi aman tehlike geldi falan deyip sonra kendileri üretici haline geldiler. Böyle bir çıkışlar mı olacak? Nasıl olacak bu?
2: Burada aslında eksper dünyası, akademi dünyası ikiye bölünmüş durumda. Kimi eksperler, akademikler sizin dediğiniz gibi olaya biraz daha skeptik yaklaşıyorlar ve diyorlar ki biraz dikkat edelim. Bu kadar hızlı girilecek bir durum değil. Fakat diğer taraftan da bunun cevabını aslında Daran Acemoğlu veriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Nobel ödülü aldı. O şöyle bir şey diyor. Bu teknolojinin sorumluluğu kullanıcılar olarak bizde. Biz karar vereceğiz. Biz soracağız bu soruları. Diyeceğiz ki bu hangi amaçla kullanılıyor? Doğru bir amaçla mı kullanılıyor? Değil mi? Eğer değilse ben bunu desteklemiyorum. Bunu almıyorum veya bunu kullanmayacağım. Başka bir şey kullanacağım.
1: Bu nasıl mümkün olabilir?
2: İşte bu sorumluluk bize kalıyor gibi duruyor.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Aytaç Ataç, beni de çok ilgilendiren, daha doğrusu her bireyin şu anda merak ettiği soruları soruyorum kendisine. Bir yandan da şu var, tamam bir önceki bölümde dediniz ki bu bireyin sorumluluğunda olacak. Peki birey bu konuda herhangi bir etik yargılamadan, hukuki yargılamadan, bütün bunlardan yoksun, azade olarak diyor ki ya ben ödevlerimi buna yaptırıyorum diyelim ki genç bir birey. Öbürü diyor ki evet danışmanım olarak kullanıyorum. Öbürü diyor ki herhangi bir konuda beni geliştiriyor, bilgi veriyor, çok güzel oyun oynuyorum. Ya da sadece dostluğu, yoldaşlığı bana yetiyor. Farklı farklı maksatlar var. Ve bunların hepsi bireysel kullanımlar, bir toplu kullanım değil. Bir şirket yöneticisi, şirket çalışanı diyor ki beni kâr ettiriyor. Bir yatırımcı ki siz de burada söz sahibisiniz şahsen. Ve siz kişisel olarak tehlikeli de buluyorsunuz bir yandan. Buna rağmen hayatınızı bu işten kazanıyorsunuz. Ve başarınız, kariyeriniz bu konudaki uzmanlığınızın daha da taçlandırılmasıyla yani bu konuda daha da çok eğitmek ve eğitilmek üzerine kurulu. Peki nerede alacağız biz bu kişisel sorumluluğu?
2: Şimdi buna şöyle cevap verebilirim. Tabii ilk başta yapay zekayı kullanmaya başlayınca bunu fark etmek çok mümkün değil. Dediğiniz gibi ilkokula giden bir çocuğun yapay zeka ödevini yaptırırken acaba doğru yapay zekayı kullanıyor muyum demesi çok zor. Biz mesela şirketlerle çalışırken şuna bakıyoruz. Bir sürü yapay zeka modeli var. Kullanabileceğiniz farklı yerlerde serverlar var, farklı şirketler var. Kullandığım mesela şimdi yapacağım çözüm datamın çok korunmasını gerekiyorsa ona göre başka yapay zekalar kullanmam lazım. İyi konuşması gerekiyorsa başka zekalar kullanmam lazım. Güvenliğinden endişeliysem belki bunu indirip kendi serverımda, kendi kapalı alanımda kullanmam gerekiyor. Böyle açık bir model kullanmamam gerekiyor. Bu şeye yavaş yavaş erişiyor insan.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Temelinde temel bir problem olarak eğer insanın başı, insanoğlunun başı yapay zeka ile kendi üretimiyle başı belaya girecekse ve
2: bu ihtimalle
1: canlı hiyerarşisi içerisinde insan kendisinden daha az zeki herhangi bir canlıya karşı her zaman belli bir küçümseme içinde davrandı ve onu kullandı, onu istismar etti. Hayvanat bahçeleri kurdu, ormanlara girdi, bütün kendisi dışındaki canlıları istismar etti, hoyrat davrandı. Şimdi bu bir hiyerarşinin parçasıydı. İnsanoğlu dedi ki evet ben inançlar açısından ve kendi kurduğum hukuk açısından tek yetkili, tek erk benim. Şimdi kendisinden artık daha zeki, daha bilgili bir yaratık yaratıyor. Ve yakın tarihte ondan daha az zeki olacak. O zaman ve ona da bir şeyler öğretecek ve o insanlık hakkında karar verecek. Yani bütün distopik filmlerin finalinden bahsediyorum şu anda size. Ve siz de bunda bir pay sahibi olacaksınız.
2: Evet.
1: Bir
2: evet.
1: Uzman olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Süreyi özellikle uzatıyorum şu anda çünkü çok merak ediyorum bunun yanıtını.
2: Bu çok ilginç. Bu benim de sürekli kendi kendime sorduğum bir soru. Aslında yaptığımız her işte doğru şeyi yapıyor muyuz? Doğru şeye katkıda bulunuyor muyuz diye sorduğum bir soru. Bir taraftan ama ortalığı da bu dediğiniz büyük şirketlerin patronlarına bırakmamak lazım. Bir taraftan da iyi insanların da bu işlere girip doğru şeyleri yapıyor olmaları ve konuyu doğru yere doğru çekiyor olmaları gerekiyor.
1: Çok
2: buradaki bu sorumluluğu aslında üstlenmeye çalışıyoruz biz. Doğru regülasyonları koymayı, belki limitlemeyi. Fakat bir taraftan gerçeklikte önümüzde apaçık duruyor. Çok haklısınız. Teknoloji şirketleri, özellikle Amerika bazı teknoloji şirketleri çok büyük yatırımlarla girdiği için bizim çabalarımızın çok ötesinde şeylere sahipler, olanaklara sahipler ve bu akıllı zekayı oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve düşünceleri de biraz şu, biz bunu bir yapalım, sonra göreceğiz ne olacağını hep beraber.
1: Yani etiği, hukuku, sosyal teorisi arkadan gelir. Aytaç Bey çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok mutlu bir söyleşi oldu benim için.
2: Benim için de çok teşekkürler.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da akıllara durgunluk veren bir olay. Kadının biri köpeğiyle yolculuk yapıyor ve arka koltuğunda arabada bir av tüfeği var. Kadın markete gidiyor. Marketten geri gelirken arkada oturan köpek bu av tüfeğiyle oynamaya başlıyor. Eyvah. Tüfeğin ateşlenmesine neden oluyor ve sahibini vuruyor. Bizde habercilikte şunu derler. Köpeğin postacıyı ısırması haber değil. Ama postacı köpeği ısırırsa işte bu haber derler. Birinin köpeği vurması haber değil ama köpeğin av tüfeğiyle sahibini vurması manyak haber. Haber dediğim böyle olur işte.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de gündem olan Jump ve Orange faşulu sürücü kursları soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylardan biri de Strohmann, yani paravan kişiler sistemi olduğu ortaya çıktı. Kamu yayıncı kurumu RBB'nin araştırma ekibine göre dolandırıcılık şebekeleri özellikle Polonya ve Bulgaristan'da yaşayan evsiz ya da maddi durumu kötü kişileri hedef alıyor. İddialara göre bu kişilere yaklaşık 100 euro gibi küçük ödemeler yapılarak büyük borçları bulunan ya da batmak üzere olan şirketlerde resmi genel müdür olarak isimleri kullanılıyor. Evet, isimleri kullanılıyor. Daha sonra bu kişiler yeniden Polonya ve Bulgaristan'a dönüyor ve yetkililerin kendilerine ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Uzmanlara göre bu yöntem sadece Berlin'de değil, Almanya genelinde uzun süredir kullanılan çok yaygın bir dolandırıcılık sistemi. Yetkililer gerçek şirket yöneticilerinin sorumluluktan kaçmak için paravan şirket ve isimler kullandığını düşünüyor. RBB'nin haberine göre uzmanlar özellikle noterlerin ve ticaret sicili işlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Şirketlerde genel müdür değişikliklerinde atanan kişilerin gerçekten bu görevi yapabilecek durumda olup olmadığının daha detaylı ve kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Birçok mağdur şimdi hem kaybettikleri paraları geri almaya çalışırken aylarca emek verdikleri ehliyet süreçlerini yeniden başlatma endişesi yaşıyor.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum.

Benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yapma.

sorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi ben.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

yanmış. Bak ışıklar ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: benim şarkılarımız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya ekonomisi bir türlü istenen hızla toparlanamıyor. İran savaşı sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının artması ekonomik canlanmayı yavaşlatıyor. Bu yüzden Ekonomi Bilirkişi Konseyi de büyüme tahminini düşürdü. Ekonomi Bilirkişi Konseyi üyesi Monika Schnitzer bu yıl için beklentilerin aşağı çekildiğini söylüyor. Bunun en önemli nedeni olarak da İran savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki artışı gösteriyor.
2: Wir mussten in diesem Gutachten unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr leider nach unten korrigieren. Grund dafür ist vor allem der Iran-Krieg und die dadurch stark angestiegenen Rohöl- und Gaspreise. Wir erwarten deshalb für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um nur noch 0,5%. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem leicht höheren Wachstum von 0,8%.
1: Uzman Veronika Grimm ise Almanya ekonomisinin zaten zayıf bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Ona göre ihracat, yatırım ve üretimdeki sorunlar devam ediyor.
3: Die Außenwirtschaft entwickelt sich aufwärts gerichtet, aber die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schwach. Im Jahr 2025 hat die Wirtschaftsleistung nach zwei Rezessionsjahren kaum zugenommen. Die Warenexporte gingen das dritte Jahr in Folge zurück. Die privaten Investitionen waren rückläufig und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stagnierte.
1: Dış ticarette bir miktar hareket var, fakat Alman ekonomisi genel olarak zayıf ilerliyor.
3: Die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise bremsen nun die konjunkturelle Erholung in Deutschland und führen zu einem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise. Die seit sieben Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist allerdings nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen.
1: Yani sorun sadece savaş nedeniyle ortaya çıkmış değil. Enerji fiyatları bugünkü sıkıntıyı artırıyor ama Almanya ekonomisinde daha uzun süredir devam eden yapısal problemler de var.
3: Insbesondere auch aufgrund steigender Sozialversicherungsbeiträge und Energiekosten belasten nun die Unternehmen und dämpfen die Investitionsnachfrage. Hinzu kommen die wirtschaftspolitische Unsicherheit und verhaltene Absatzerwartungen.
1: Uzman Veronika Grimm'e göre şirketleri zorlayan başlıklar arasında yüksek enerji giderleri ve sosyal sigorta primleri de var. Bu da firmaların yatırım yapma isteğini azaltıyor. Kısacası uzmanlara göre Almanya ekonomisi bu yılda çok düşük bir büyümeyle yoluna devam edecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Yıllar geçse de üstünden